0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

De teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Emre Mutlu Show an itibariyle başladı. Mesajlarınıza şöyle bir baktığım zaman ben de kendimi erkenci sanıyorum. Ben de. İyi yayınlar diliyorum demiş. Günaydın, günaydın müdürüm. Teşekkürler. Günaydın, günaydın, günaydın. Enerjimizin tavan yaptığı, mutluluktan boğulduğumuz harika bir gün olsun. Bursa'dan selamlar, sevgiler, teşekkürler. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Şiir istiyorum. Dur sabahın köründe bir saniye, bir dakika yahu. Dur bir yerimize oturalım ya. Günaydın Emre demiş. Ratımız sevgi olsun. Ne demek istemiş? Rat, ratı, rat ne? İyi bir şey dedi kesin yani, belli.
1: Durdursun şu dönen deli evleri.
0: Birisi yufka açarken fotoğraf atmış sabahın köründe. Günaydın vahşi kelebeğim, neredesin sen yine demiş. Adem teşekkürler. Vahşi kelebeğim ben değilim. Yengeye yaz bunları. Ruh hastası mısın oğlum sen? Keskin nişancı günaydın nasıl? Ben mi? Allah Allah. Ha, rotamız sevgi, tamam. Günaydın Emre, rotamız sevgi olsun. Tamam, teşekkür ederim. Hoş geldin aslan müdürüm, iyisindir inşallah demiş. Metin'cim iyiyim, latte'mi al gel bebeğim. Günaydın, en ön sıradan yerimizi aldık. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, günaydın demiş. Geldi gönlümüzün efendisi. Estağfurullah abim benim, ne demek? Sevgiler, saygılar. Günaydın sevgili dostum ama geç kaldın demiş. Vallahi geç kalmadım. Saat daha 7-9 geçiyor. Bir tane reklamımız var, bir tane şarkımız vardı. Ne de zordur bir avuç toprak paylaşmak. Ama bunca cezaya rağmen... Sezen söylerken ben söyleyemem. Bir tane story attım.

desenize, story değil ana sayfa yaptım. Sabah sabah cinnet geçirdim bak. Bak işte benim işim böyle abi. Cinnetli bir şekilde geldim ama ya, yani işimin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama sabah sabah bak yani. Vaktim varsa bir dakikanı ayır, girsene benim ana sayfama Emre Mutlu Online. Orada paylaştım. Herkesten özür diliyorum şimdiden. Yanınızda çoluk çocuğunuz varsa açmayın. Ağzıma geleni söyledim. Ben artık kendimi özgürleştirmek istiyorum. Ben artık bunlara karşı terbiyeli bir adam olmak istemiyorum. Sabahın köründe nasıl bir sinir krizine girdiğimi bir gör. Emre Mutlu Online ana sayfaya gir bak. Ne olursun bir bak. Ne olursun. Sileceğim zaten. Utanıyorum. Bunu yapmak istemezdim ama. Yaptırtıyorlar abi. Yani insanı zorla zorla böyle seni kazaya, bela, günaha yani sokuyorlar. Yemin ediyorum sokuyorlar yani. Instagram olmayanlar vardır. Buradan da anlatayım. Sabahın köründe gözümün önünde her zaman önünden geçtiğim bir tane börekçi var. Börekçi adam çayından bir yudum alıp köpeğe tekme attı. Bak onu var ya. Onu var ya bak şu anda sakinleştim. Biraz daha iyiyim ama onu kendime tasma takıp dolaştırasım geldi. Yemin ediyorum ki duramadım. Arkamda arabalar var. Korna çalıyorlar vesaire. Döndüm. Üşenmedim döndüm. Yemişim kariyerini, yemişim senin oyunculuğunu, radyoculuğunu bilmem neyini. Yansın dünya ya, bunlar hatırına yansın. Döndüm geriye bulamadım, gitmiş. Bak adım nerede, nasıl anılıyorsa anılsın. Hakkımda ne söylüyorlar? Ya köpeğe bir tekme attı gözümün önünde. Nasıl canım sıkıldı, nasıl böyle var anlatamam ya, anlatamam yani. Anlatamam yani. Kimlerle hangi memlekette, bak bu memlekette nasıl insanlarla yaşıyoruz? Arkadaşlar dikkatli olun. Dikkatli olun vallahi, gerçekten akli dengesi yerinde olmayan bir sürü insan toplumun içinde yaşıyor. Ya ayıp, bu kadar değil, bu kadar da değil. Ya hayvan kaldırımda uyuyor, sığınmış oraya. Ona nasıl vur ya, nasıl bir yani anlamıyorum. Tutamıyorum da söylemem lazım. Evet burada söyleyemiyorum ama sosyal medyada söyledim. Herkesten de özür diliyorum. Gerçekten yani. Ya durup dururken ya. Hayvan uyuyor. Durup dururken elinde çaydan bir tane böyle yudum aldı gitti, hayvana durup dururken tekme yani. Çıldıracağım, çıldıracağım. Buradan yapamadığımı sosyal medyadan söyledim. Herkesten de özür dilerim. Böyle karşınıza çıkmak istemezdim. Ama bir yerden sonra psikolojin kaldırmıyor abi. Vallahi kaldırmıyor. Gerçekten bak. Hayvancağız uyuyor, sadece uyuyor ya. Başka bir şey yapmıyor. Kalktı çayından, döndüm. O anda dönme şansım yoktu. Döndüm, bulamadım. Böyle işte diyor abi, müşteri ben görmedim falan filan. Bakacağım şimdi bugün kamera var mı orada, ne var ne yok. Onu bulacağım. Size söz veriyorum, bulacağım. Yemin billah ettim ki bulacağım o adamı. Tekme öyle atılmaz, nasıl atılır göreceğiz. Ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp ayıp, sana bir zararı yok. Senden bir şey istemiyor, senden yemek yap, uyuyor hayvan, uyuyor ya.

0: Doğru adresi bulduk. Murat Kıroğlu yazmış. Tamam, Murat devreye girdiyse olay bitti zaten. Kaç saati var bilmiyorum ama o arkadaşımızı bulup kendisinden bir tekzip, bir düzeltme isteyeceğiz. Yazık, gerçekten yazık. İnsanlar yani bu, şunu anlayamıyorum. Yani seninle hiçbir işi olmayan bir varlığa senden daha güçsüz diye şiddet uygulamak korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Vallahi yakarsa dünyayı bu mazlumlar yakacak. Vallahi billahi bak. Çok zoruma gitti yani. Keşke döndüğümde bulabilseydim. En azından şu an daha rahat olurdum. Psikolojim düzelmiş olurdu. Yapamadım, bulamadım, bulamadım. Bulamadım. 5 liralık börek yedi, kendini adam diye gezdiriyor işte şimdi piyasada. Bugün gitti, kim bilir, belki karısı var, çocuğu var, onların da suçu yok ama. Ciddiye alırsın, kale alırsın konuşsa. Kaldırımda yatan köpeğe tek ya. Çok da takılmıyorum, tamam. Ben sözümü verdim kendime. Kendisiyle bunu bir nezaket çerçevesinde bir sohbet, bir hasbihal eğileceğiz arkadaşlar. Söz veriyorum. Emre Mutlu Show başladı. Saat birimiz onu gösterene kadar buradayız. Güzel güzel sohbetimizi, muhabbetimizi edelim, doğru mu? Emre abi günaydınlar, ne desen haklısın ama şekerimizi bir kontrol ettirsek mi? Buna şeker dayanmaz kanka. Arkadaşlar bütün beddualarınızı okuyorum şu anda. Rabbim kabul etsin bütün beddualarınızı o arkadaşla ilgili. Toplumu kine, nefrete sürüklemek desinler, başka bir şey desinler, Instagram'dan küfür desinler, abi ben yanayım. O çocuğa verdiği acıyı Allah ona bin katını yaşatmadan canını almasın. İnşallah kalbinden geçer. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan saat 10'a kadar yazabiliyorsun bana, biliyorsun. İstediğini yaz, gönlünden geçeni yaz. Bütün beddualarınıza amin diyorum ben de buradan. Teşekkürler. Demiş ki birisi hayvan, diğeri hayvan. Hayvanın biri hayvana tekme atmış. Üzüldüm. Olsun, geçer geçer, bu da geçer. O çocuğun 5 dakika canı yandı belki ama Rabbim öyle adaletli ki. Rabbim öyle adaletli ki, onun var ya bak, ben sana gün yüzü göremeyecek. Nefes alamadan ölecek, ben biliyorum, yemin ediyorum bak, sırf yaptığı bu pislik yüzünden. Şu anda şu bak, sadece şu WhatsApp'tan aldığı beddua ona yetti. Ne olursa olsun daha kurtaramaz. Abi günaydın, yumurta açladım, gıyabında yiyebilir miyim demiş. Benim gıyabımda yumurta açlıyor adam ya. Ye ye, tamam, afiyet olsun. Yazdım demiş Emre, günaydın, kolay gelsin. Ne haber, yine geldik işte demiş, hoş geldin kardeşim diyor. Günaydın Emre'ciğim. Pek günaydın olmamış senin için ama gerçekten Instagram'da söylediğin her şeyde haklısın demiş. Teşekkürler, özür diliyorum, çoluğunuzla çocuğunuzla izlemeyin. Normalde bana yakışacak şeyler değil ama benim de deşarj olmam, konuşmam lazım, anladın mı yani, ağzımdakini atmam lazım. Şişer kalırım vallahi, bak bana da bir şey olur yani. Bunu söyleyemezsem olmaz, oradaki 2 milyon 2,5 milyon insan görsün, duysun. O semtten kardeşlerimiz de yazmış, abi ben kameraları incelettireceğim, bir şeyler bulacağım. Ben onu bugün bulacağım, bugün 24 saat geçmeden. Hele bir de orayı çeken bir kamera falan varsa, Şam'da kayısı yani, of, tadından yenmez vallahi bak. Günaydın demiş, güzergahındaki köpek besleme noktalarıyla temastayım. Her gün besleme yapıyorum. Kedilere, yoldaki kedilere bakmaya çalışıyorum. Hatta asfalta çıkmış salyangozları bile ezmemeye çalışıyorum. Tabii ki canım, onlar da can yani. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Bu toplumun içinde yaşamak gerçekten zor maalesef. Ya çok... Tamam, kapattım bu konuyu, kapattım. Emre abi günaydınlar. Şu simitten 2 ısırık alsan... Rahatlarsın mı? Simitten ısırık alıp rahatlamak. Rize İkizdere Kabaora selamlar demiş. Canım memleketim, kel simit bunun adı abi demişti. Peki. Rize İkizdere Kabaora. İstanbul'dan yazıyor. Bu da Maltepe. Radyo Maltepe. Oo, suyun içen dostların fotoğraflarını atmaya başladılar. Hemen bir su.
1: O da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
2: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi...

0: Abi günaydın, belki görmüşsünüz geçen hafta sosyal medyada bir tane kadın merdivenin başında duran kediye tekme atıyor. 3 saniye sonra merdivenlere takılıp düşüyor. Allah'ın adaleti 3 saniyede tecelli ediyor demiş. Teşekkür ederim kardeşim, var ol, eksik olma. Biz de Allah'ın elçisi olarak kendisiyle irtibata geçeceğiz. Söz verdim size, söz veriyorum. İşte mesela kaldırımın kenarında duran bir kediye. Arkadaşlar psikolojileri bozuk. Ya tedavilikler aslında. Aslında hastalar, anladın mı yani? Durup dururken hiçbir sana zararı olmayan. Ya kara sineğe bile odanın içine girmiş, kağıdın içine sıkıştırıp onu sıkmadan dışarıya bırakıyorum. Kara sineğin bile yaşam hakkı var. Nasıl vicdanınız var? Nasıl ahlakınız var? Sizi kimler yetiştirdi? Nerede büyüdünüz? Eşek sütü mü emdiniz ki eşek bile şerefli sizden? Vallahi billahi yani. Ya çok konuşulacak çok şey var da konu ikide bir de dönüp dolaşıp siz de WhatsApp'tan çok hassassınız. Hassas insanlarsınız. Allah sizden razı olsun. Bunlardan bahsediyorsunuz sürekli. Ettiğiniz bütün beddualara da amin diyorum. Yapacak bir şey yok. Emre Bey günaydınlar, suyumuzu içiyoruz demiş. İyi ki varsınız efendim, siz de iyi ki varsınız. Ben de hemen suyumu şöyle bir, hatta şöyle bir dakika ASMR yapayım bir dakika. Oh. İmkanı olanlar hemen ulaşsınlar, sularını bir içsinler. Su candır, su hayattır. Şöyle bir suyumuzu içelim, sonra sohbetimize devam. Emre Bey, bu yayın boyunca yazacaklarını ne olur okumayın. Ki zaten okuyamam, Rütük var. Hepsinde doğrusun kardeşim. Ne güzel, ağzın bal yesin senin. Vallahi helal olsun. Talak-ı sitteyle beddua ettik demiş. Allah kabul etsin abi. Siz şişmeyin, patlarsanız nerede buluruz sizi demiş. Afiyet olsun yarasın hepimiz. Arkadaşlar şu anda imkanı olanlar hemen likırdatsın bakayım sularını. Hadi bakayım. O fotoğraf gelmiş. Abi bulursam ne olursun haber ver demiş. Zaten işim gücüm yok, canım sık. Bak şimdi bak. Yo, bana bırak, bana bırak. Bana bırakın. Günaydın demiş. Emre, hasta değil bunlar, kötü kalpler. Yumuşatma konuyu. Tamam, yumuşatmıyorum. Doğru söylüyorsun. Aynısını biriz daha yazmış arka arkaya. Kötü kalpler kötüler demiş. Teşekkürler. DJ'lerin kralı günaydın. Estağfurullah efendim. Ben de nerede yani? Yazın sevim ya. Ben muhabbetçiyim, muhabbetçi.
1: Kaçtın nasıl gözün?
0: Uf, mesaja bak.
1: Kalbim tutup.
0: Tülin. Uzak. Tamam Tülin, mafya Tülin, tamam.
1: Yollarında. Önce bir derbederken bitti.
0: Şöyle kibar kibar kadınların böyle şeylere sinirlenip aşırı tepkileri vermelerine bayılıyorum, bayılıyorum yani. Çünkü gerekiyor. Tam böyle cuk yani taş, hani dediğine koymak var ya, böyle bir şey. Emre günaydın, iyi yayınlar demiş. Hava bayağı bozuk ama senin sıcaklığın yeter, kolay gelsin demiş. Güven, benim sıcaklığım... Oğlum yani...
1: Çiçekler.
0: 0544-886-1886. Arkadaşlar şu anda Murat Simavi bana kuşunu atmış. Murat, kuşun çok güzelmiş söyleyeyim.
1: Aşk oldu, bozulunca niyetler.
0: Sabah 7.26'da da kuş görmeyi hiç beklemiyordum ama Murat'ın kuşu çok güzel, küçücük, çok tatlı. Mavili beyazlı, konuşuyor mu bu? Muhabbet kuş arkadaşlar. Murat kuşunu atmış bana, sağ olsun. Hep istemiştim yani Murat'ın kuşunu görmeyi. Senin varsa sen de at demiş. Benim yok, kuşum yok benim. Yani çok isterdim ama çok ötüyorlar sabah sabah. O adamı bulduğunda beni de çağır, bütün sakinliğimi üzerinde bozacağım oğlum. Dünyanın en sakin insanı bu arada. Burcu, adam. Maddi yetersizliğinden dolayı muhtemelen. Burcu sabah var ya bak, evden çıkarken mutfakta 6 kilo çikolata buldum, Allah senden razı olsun. Bunlar mutluluk demiş, bak bu da kuşun atmış. Ali, bana niye kuşun atıyorsun Ali? Arkadaşlar, bana kuşunuzu atmayın beyler. Tamam, hepinizin kuşu çok güzel, çok tatlı. Allah ömür versin, uzun ömür versin. Hayvan sevmek dünyanın en güzel şeyi. İyi ki varsın demiş. Öncesinde de arkasından da kuşunun resmini atmış. Sağ olsun Ali.
2: Bir şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
3: Şimdi beni beğenmez olmuş, bana yüz çevirip gururlu dursun. Bırak bakmasın, isterse sussun ensem ona.
0: Yumurtaları da attım abim demiş. Ali'cim tamam, kuşun da çok güzel, yumurtalar da çok güzel. Allah uzun ömür versin, git başımdan bak sabah. Börekçinin adını versen aslında demiş, veremem. Markaya bir zarar gelmesin, adam bir suçu yok, adam orada börek doğuruyor sabah. Kansızın orada olması. Ya seni ben yerim. Bu ne? Bal işte bak, buna zulmeden çok güzel bir kedi yavrusu. Ki benim kediye alerjim var, dünyada en içimde kalan şeylerden birisi. Kedi sevemiyorum, fiziksel olarak sevemiyorum. Apartmanlık kedilerle başım belada, doğrudur. Hatta iki tanesi var, annemi ve Marla'yı tırmalayan, beni gördükleri zaman kaçıyorlar. Niye, su tabancası aldım çünkü onlar için. Kızmayın, itiraf ediyorum, evet, kameralarda da kayıtlarda da vardır. Kediler suyu pek sevmediği için Marla'ya sadece saldırmasınlar diye, apartmanın içinde geziyorlar çünkü. Ben de su tabancası aldım. Hatta almadım, Şirin'in su tabancasını çaldım. Normal bildiğin Allah'ın suyu. Bir de pompalı, böyle pıs bir sıkıyorum, nereye kaçacaklarını şaşırıyorum. Kıyamam ama ona bile üzülüyorum. Ona bile, sadece su yani, hani yeter ki Marla'ya saldırmasınlar. Acayipler ya. Şirin Hanım var, bizim editörümüz, onun arabasından çalmıştım. Gördüm orada, dedim ya böyle ben bunu dedim ya, sen kaç yaşında adamsın, ne yapacaksın bunu Emre Bey? Çocuklar duydu su tabancaları çalındığını. Ne yapayım ama, bu ihtiyaç yani, kendimi savunma mekanizması bu, onlar anlarlar beni. Kedi saldırısından zorbalanmaktan bıktığım için mecburen çaldım, evet, ayıp. Parasını istiyorsanız göndereyim efendim, IBAN numaranızı atın bana. Abi sabah sana niye kuş atıyorlar demiş. Bilmiyorum. Günaydın Emre'ciğim, yayınlar diliyorum demiş. Harika geliyor sesin. İnşallah. Yine fotoğraf geldi, tıklamaya korkuyorum. Vallahi bak, yine kuş geldi. Abi tamam, bak kuşunuz var hepinizin. Sonunda nihayet bir tane köpüş geldi siyah. Günaydın.

0: Emre abi senden bıktım ama bir türlü gidemiyorum demiş. Ya bu nasıl bir mesaj? Benden niye bıkıyorsun? Ne yaptım ben sana yahu? Allah Allah. Şaka şaka abim demiş. Ama böyle şakalar yaparsan olmuyor bak. Şimdi ben sana durup dururken senden bıktım diye mesaj atsam ne olur? Nasıl hissedersin kendini? Emre Bey buyurun, en sevdiğiniz sofra demiş, bir fotoğraf atmış bana. Bursa Nilüfer'den günaydınlar. Tam istediğim sofra işte, gazete kağıtlarıyla böyle döşenmiş. Domatesin kabuğu soyulmamış, özensiz ama lezzetli. Ne var? Simit var. Börek var. Bu ne, tatlı mı kek mi var? Bir şey daha var. Çaylar konmuş. 3 tane arkadaş. Abi yanlış anlamayın da klimacı tipi var size. Doğru mu? Bak doğru bildin mi? Doğruysa doğru da. Vallahi bak sizde böyle ya doğalgaz ya klimacı tipi. Tipten bak, anlayabiliyorum. Tam üstüne bastın. Vallahi doğalgaz çıktılar ya. Teknik servisiz. Alican, Emre ve Burak günaydın. Kulağımız sende, kahvaltımızı yapıyoruz, teşekkürler. Günaydın abi. Yalakaların hepsi izni birleştirdi bugünden, biz marabalar çalışmaya devam demiş. Ben de şu an yani maraba maraba. Söylemiştim ya, dinleseydin sen arada sırada. Bundan böyle olsa olsa seninle maraba maraba. Emre abi çok güzel bir kuşum var, onu atayım mı demiş. Oğlum atma bana kuş, atma. Ha bu da kendi kuşunu atmış, adı Minik. Yok kuş değilmiş, kediymiş bu. Minik mi? Arkadaşlar kedi 400 kilo falan olabilir, bu nasıl minik ya? Anam çok yedirmeyin şu hayvanları bu kadar ya. Hele hareketsizlerse olmaz. Günaydın Emre, iyi yayınlar demiş. Eda Can Demir, günaydınlar Eda. İlk defa mesaj atıyorsun bize. Acaba yeni mi dinlemeye başladın? Yoksa hep dinliyordun da bugün mü mesaj atmaya karar verdin? Günaydınlar demiş. Günaydınlar efendim. Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. 0544-886-1-886. Kel simit yemeyeceğim, daha yazmana gerek yok. Anladım, tamam. Rize, İkizlere, Kabahor'a selamlar. Anladım, tamam. Kel simit. Bir de ısırırken atmış yani. Canımı çektirmeye mi çalışıyor, ne yapıyor? Emre abi günaydın. Sesini duyduğum anda siftah yaptım. Bayağıdır işler yoktu. Allah bereket versin, 75 TL kazandım. Allah sana da bol kazançlar versin demiş. Çok teşekkür ederim kardeşlerin güzeli. Feriköy'den sabah sabah, tamam. Ama şeyi söyleyemiyorum. Dükkanın ismini söyleyemiyorum. Kızma bana. Reklama girdiği için Rütük var biliyorsun. Teşekkürler kardeşim. Allah sana inşallah kat be kat daha fazlasını versin. Günaydın Emre Bey demiş. Koridorda rastlaştığım kurumsal bir hanımefendi. Merve yazmış. Geyik resmi atmış bana Merve. Yani geyik muhabbeti mi yapıyorsun demeye çalışmış. Bu nasıl güzel bir geyik? Allah Allah. Şimdi Bambi vardı bir tane. Bambi'ye benziyor. Bambi diye bir geyik vardı. Bir çizgi film vardı. Ona çok benziyor. Biraz şişko ama olsun. Şişkolar daha tatlı. Bir köpek fotoğrafı daha var. Bu da benim Hera'm Emre'cim demiş. Hera. Hera günaydınlar. Nurten Hanım atmış bunu da. Bir fotoğraf daha gelmiş. Adı Kurt. Kocaeli Körfez'den günaydınlar Erdem. Kurt mu? Bunun hiç kurt tipi var mı? Lollipop'a benziyor. Böyle kurt mu olur ya? Buna başka bir isim koy. Böyle ponçik, nonniş bir isim koy buna. Ama çok tatlı, ısırırım yanağından. İşte bu sabahki eşekler, eşeklere bile hakaret de. Dinleseler şöyle muhabbetleri, sohbetleri. Beni bırak, beni dinlemesin, önemli değil. YouTube'da böyle bir hayvan sevgisi. Aç Ömürge'yi dinle, izle. Haçiko Derneği'ne bak. Bunu atarken ters yöne girdim demiş Merve. Geyik fotoğrafı açacağım diye ters yöne mi girdin? Dikkat et, aman aman aman. Bayram öncesi. Üf. Abi demiş, sabahki arkadaşı bulunca bana haber verir misin? Albay kendisiyle ilgilenmek istiyor demiş. Albay köpeğinin ismi. Arkadaşlar şöyle, Albay tahmin ediyorum 130 kilo falan olabilir. Albay'la tanışmak istiyorum. bu köpek bu adam mı adam değil, bu başka bir şey. Bir türlü geçmedi. Vallahi bak börekçinin önüne albayı koyalım. Bulamadım. Varsa maçası yiyen gelsin de albaya yapsın aynısını o küçücük çocuğa. Tekme atan gelsin de albaya da yapsın. Kimin gücü kime yeterse, öyle mi? Albay ne yapar onu biliyor musun bak? Çiğnemeden yutar yemin ediyorum bak. Tipe baksana çok güzel. Tanışacağım. Bunun yanındaki bak özellikle bunu ziyarete geleceğim. Albay'ı sevdim Gürkan. Selamlar, sabahlar. Hayırlı sabahlar kardeşim. Affetmez abi demiş, farkındayım. Bu kayının kuşu demiş. Ya ben kayının kuşunu niye... Ya kayının yanaklarını öperim de kayının kuşunu görecek gibi uyanmadım hiç ben bu sabah ya. Yani uyandığımda hiç böyle acaba kayının kuşu merak etmiyordum aslında da. Tamam, bu da Fenerbahçe dedemin kuşu demiş. 0544-886-1886. Tamam o zaman herkes atıyor madem. Uğur günaydınlar. Bu da bizim adam demiş. Varsa patili dostunuz atın bakalım resimlerini bir görelim. Yoklamayı unuttun. Hayır, yapıyorum hemen. Evlerinde olanlar 1'e. İş yerlerinde olanlar 2'ye. Maalesef trafikte olanlar 3'e basıp bir yollasınlar bakalım, başım göğe bir ersin. Abi altın düştü cinnet geçireceğim demiş. Geçirme, bir şey olmaz. Düşer de çıkar da. Aman aman, ne altını be. Kral kolyeli bir kızımız var. Benim çubuğum demiş, gri renkli, çok tatlı. Yoklama başladı bu arada, yok yazılmanı istemem. Bak tavsiye etmiyorum. 0544-886-1886 günaydın Emre demiş, günaydınlar. Bu da Herkül parçalar sistemi. Herkül'e bak Allah. Maaş çekme. Maaş kurumundaki dayı bu ya. Günaydın Çakıl. Bir de köpeğin ismini Herkül diye değiştiriyor yalanlar. Ben geyik resmi gönderen Merve'nin annesi demiş. Merve annen yazdı şu anda. Habibe Hanım günaydınlar. Ya böyle bir övünme ilk defa gördüm. Ben geyik resmi gönderen Merve'nin annesi. Şimdi bir, birazdan üç peki. Oğlum Cino. Cino'nun fotoğrafına bir bakalım. Çok tatlı. Ama biraz arızalı gibi duruyor. Ben anlarım. Arızalı peti anlarım ben. Arızalı. Sinir hastası gibi duruyor. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar. Gece ve duman demiş. Gece hangisi tahmin edebiliyorum. Siyahi bir kedimiz. Gece. Öbürü de duman. Dumanda direkt duman rengi. Abi çok yaratıcı isimler ya. Badem'in fotoğrafı gelmiş. Bakalım. Oğlum bu ne? Ya bu ne? Badem biraz şarapçı gibi yani, böyle köprü altında. Homeless Badem. Günaydınlar Timoş. Timoş'a bakalım, bu kediler niye hep yatıyor ben anlamıyorum ki. Abi sürekli yatıyorlar, sürekli bir yorgunluk. Divan'ın fotoğrafı geldi. Böyle bir oturuş olamaz yemin ediyorum. Bağdaş kuran, böyle mandalina soyan babaanne olur ya, böyle torunlarına bıçağın ucuna takıp elma verir. Onlar gibi oturuyor. Leo'dan selamlar demiş. Oy, Leo'nun gözleri ne güzel. Aa, bir göz mavi öbür göz sarı. Mavi yeşili biliyordum da bu lens takmadınız değil mi çocuğa? Günaydın Leo. Çakılımız demiş yine yatıyor kedi. Ya bu kediler niye sürekli yatıyor abi, bunlar bu nasıl bir bıkkınlık? Emekli maaşımı istiyorlar, ne yapıyorlar? Benimki balici demiş, tövbe estağfurullah. Yağmurlu bir gün uyandık ve mahsur kaldım yine demiş. Karaya çıkana kadar sırılsıklam olurum demiş. Fena yağıyor, aç kaldım sanırım. Abi göndereyim hemen. De sen yerinde durmuyorsun ki, ben sana göndereceğim de seni ben nereden bulacağım? Denizin ortasında bir adam var. Aa, Jack Russell geldi bir tane. Likör Bey'miş ismi. Günaydın Likör, günaydın. Tipini yediğim ya, şuna bak ya. Bu da bizim Patili demiş. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Belki saçma bulacaksın ama kedimin adı Midye demiş. Midye'ye benzemiyor mu abi? Yemin ediyorum Midye'ye benziyor. Ya Midye'ye benzeyen kedim olur. Benimki de Cavit demiş. İsme bak. Cavit ne güzel uyuyor. Cavit'in elleri yalnız sahibinden daha kalın. Cavit'te ne pati varmış öyle ya. Onur Karahmetoğlu günaydın demiş. Bir Leo da burada var demiş. tombik, tospik, şişko patates ya, çok tatlısınız. Bu da benim ayım demiş. Ayısını atmış ya, ayı. Yavru ayı çok tatlı ya, çok ya, bunlar ne kadar, Allah'ım yarabbim sen hepsine uzun ömürler ver. Gündüz yatıyor, gece gündüz yatıyor, sabah da evi dağıtıyor demiş, pekala.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Bir reklam geliyorum.
2: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres Enterprise.com.tr.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
0: Yaz Peugeot'a avantajlarıyla geldi. Peugeot'un polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
1: lazım. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Emre merhabalar, ben Serpil demiş. Kedim Bambam'ın reklam girdiğinde uzaklaşıp sen anonsa girdiğini, seni dinlediğini yemin edebilirim ama ispatlayabilirim demiş, video atmış. Gerçekten. Arkadaşlar ben bu videoyu sosyal medyada yayınlarım. İzini varsa tabii. Reklama giriyoruz, gidiyor. Bak, saçma sapan koltuğun arkasında kayboluyor. Ben geliyorum, kulaklarını kabartarak beni dinliyor ya. Kedi dinleyenim var benim, anlıyor musun? Bak hani radyoculukta nasıl bir seviyedeyim sen düşün artık. O da şişko. Şişko şişkoyu bulur aga. Günaydın Emre, bu da bizimki demiş. Hala bir isim bulamadık. Lütfen sen bulur musun? İsviçre'den selamlar. Bakayım be. Arkadaşlar. Papağan resmi ama tavuğa da benziyor. Esra isim buldum. Bunun adı ne biliyor musun? Tosun. Var, sen Tosun koy bunun adını. Story at, ben de paylaşayım. Hadi Tosun olsun bunun adı. Bu şişko uçamaz da benim gibi. Hareketleri kısıtlı. Çok tatlı. Timoş günaydınlar abi. Olsan Cicat'te trafiği çok fena. Onun yerine küçük yalıdan sağa sapsınlar. Dümdüz gidip sol, sonra sağa sor. O ne diyorsun sen ya? İkinci sola sapsınlar. Dümdüz gidip sola sapınca... Ben saptım şu anda seni dinlerken. Bunun adı da Zilli demiş. Zilli'ye bak, Zilli'ye. Patilerini çıkartmış, mamasını yemeye çalışıyor. Canım benim. Kuzey günaydın. Bu da masum göründüğü gibi çok masum demiş. Çok tatlı. Abi bu nasıl bir şey? Bu şey mi bu? Çoban köpeği mi? Çok iri yarı bir köpek, maşallah var. Minik kilolusun dediği için üzüldü demiş. Hiç üzülmüşe benzemiyor. Hiç üzülmüşe benzemiyor. Yalandan çok duygu sömürüsü yapıyorlar ya. Kediler çok üçkağıtçı. Bu da Marcel demiş. Gece bu kedilere ne oluyor anlamıyorum demiş. İçlerine şeytan giriyor. Gerçekten tipe baksana şunun ya. Marcel. Bir anlamı olmalı. Günaydın Marcel, sen de dinliyorsan selamlar. Torunum Cihangir Efe demiş. Emre belki bu melek konuyu değiştirmene yeter demiş. Cihangir Efe, canım benim, günaydınlar. Gizem'in çocuğu, anladım. Luna'dan sevgiler demiş. Bu da Luna. Kuyruğa bak Luna'nın. Ne kadar pet sever bir kitle. kitlemiz var bizim. Hiç şaşırmadım vallahi bak, gerçekten insanlığı. Oy oy oy, videoya bak, kurban olurum sana ya. Bir avuç, bir avuç ya, bir avuç küçücük.

bize neler neler söylediler sevda üstüne. Size bugün bir şiir okuyacağım ki, öf, dün gece rüyamda gördüm bu şiiri, bugün sıra onda. Zamanı gelmişti artık.

Bak kedimi alır gelirim, o adamın hakkından geliriz demiş. Vallahi gelirsin, billahi gelirsin. Onu ben yerim yerim yerim bir avuç ya, çok tatlılar ya. Kahve anca sıra geldi, afiyet olsun. Günaydın üstü pudra şekerli elmalı turtam demiş. Ne zaman geliyorsun? Gel de bir buçuk İskender gömek. Kedi kadar tatlı bir adam bu da ya. Rahmetli kuşumuz Şaşkın. 5,5 yıl bizimle beraberdi, 2022'de kaybettik demiş. Canım benim ya. Çok özlüyorsundur eminim, biliyorum biliyorum. Benim ezber senden sağlam demiş. Harfiyen geldi temiz 30 yıllık. Ayrı diyarlarda güzel şarkı. Albay'ın tek kıskandığı bu. Bu da fıstık gel beklerim seni demiş Çatalca. İnce izleyeyim demiş bir tane eşek fotoğrafı. Eşekler çok tatlılar. Ben niye bu kadar seviyorum ya? Niye bu kadar seviyorum bilmiyorum ama çok bana çok duygusal hayvanlar gibi geliyor. Çok hakları yeniyormuş gibi geliyor. Üzmüyorsanız, iyi bakıyorsanız Allah da sizi vallahi rahmetiyle kuşatsın yani. Hayvan sevmek, hayvan bakmak. Onların başka bir şeyiyiz. Ben biliyorum yani bunun mantığını tam bilmiyorum ama emanet gibi düşünüyorum, eminim. Çok tatlı, çok çok. Ben bir tane hiç alakasız bir şarkı vardır. Eşek deyince aklıma geldi. Ben duygulanırım bu şarkıda, biliyor musunuz? Gülüyorlar bana böyle söyleyince, ağlayasım geliyor, çok acayip. Bakayım bulabilecek miyim hızlıca. Ben bulurum yani, oradan bulamasam başka yerden bulurum. Bizde kanal çok. Sizde yarattığı hisleri bilmiyorum ama bende yarattığı hisler bambaşka. Ben neden bilmiyorum, gerçekten sebebini bilmiyorum ama bu şarkıda böyle inanılmaz böyle bir duygusallık çöküyor bana. Millet öyle gelmiyor işte, aman ne alakası var diyorlar. Bakalım sende nasıl bir duygu uyandıracak, merak ediyorum.

bilenler bilirler, sahneye çıkış müziğimdir. Raga Oktay'ın 15 sene önceden keşfettiğim ama şimdilerde patlayan inanılmaz enerjik. Beni düşünsene, dans ederek sahneye bu müzikle çıkıyorum bak. Zaten başka bir şey söylememe gerek yok. Bir hikayeye gerek yok. Zaten komik.

0: Yeni saate girerken sabah mevzumuz tabii ki hazır, fırından yeni çıktı. Bakalım senin fikrin neymiş, eğer müsaitsen cevabını bekleyeceğim. 0544-886-1886. Bu sabah çok eğleneceğiz. Her sabah olduğu gibi değişik bir konumuz var. Şiirimiz de gelecek arkasından. Ama şöyle bir konuyu bir köpürtelim. Eğer müsaitsen lütfen yaz. Bakalım fikrin neymiş? Yaratıcı cevaplar bekliyorum sizden. Daha önce bunu sormuştum. Epey saçmalamıştık. Yine saçmalayalım, böyle bir hakkımız var. Bugün de saçmalıyoruz arkadaş. Kime ne? Piyasada çok enteresan meyveler var, Emre yer misin demiş. Şeftaliye benziyor ama benzemiyor da bir yandan. Fonda bu şarkı varken bir garip oldum yani. Eşekler şerefli hayvanlardır Emre abi. Eşek olamayanlara bile eşek diyoruz ya bazen. Eşeklere ayıp ediyoruz demiş. Peki sabahki mevzudan dem vurmuşsun. Teşekkürler kardeşim, doğru söylüyorsun. Yaradanını sevmek yaradandan ötürüdür. İçindeki Allah aşkındandır. Senin de sevgin demiş. Bravo. Bu şarkı bana hep üzüm verir arkadaşım eşek. Bana da öyle, bilmiyorum yani, çok acayip duygularımı depreştiriyor benim. Duygularımı kuş gibi özgür uçuran şarkım demiş. Teşekkürler. Şimdi saat başı sonrasında sabah mevzusuyla buradayım. Sakın bir yere ayrılma yok yazarım.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak hava sıcaklıkları, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü, Haramidere, Bahçeli Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan, Zincirlikuyu, Aksiyönde, Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yenibosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.
3: Emre Mutlu Show.
4: Şimdi iznin varsa sana bir şey anlatacağım. Sabah düştüğüm gafletten dolayı çok öfkelendim ama neden öfkelenmemem gerektiğini ve senin de neden gerçekten öfkelenmemen gerektiğini bana hatırlatan bir hikaye. Ben kendime bir anda geliyorum, böyle şeyleri hatırlamak lazım. Gerçekten hatırlamak lazım. Kasabanın sınırında bulunan yeni bir alışveriş merkezinin açılışındasın. Son 10 dakikadır park edecek bir yer bulmak ümidiyle direksiyon başında dolaşıyorsun. Dönüyorsun, dolaşıyorsun, yer yok. Ve sonunda tam önünde bir araç park ettiği yerden yavaş yavaş ayrılıyor. Sinyalini yakıyorsun, aracın çıkmasını bekliyorsun. Aniden karşı yönden bir jip gelip o boşluğa yerleşiyor. Bununla kalmayıp korna çaldığın sırada sürücü dışarıya çıkıp sana sırıtarak el hareketi yapıyor, bir de üstüne üstlük. Sinirlenir misin? Ben sabah sinirlendim hem de hiç değmeyecek bir şey için. Şimdi sahneyi biraz değiştirelim. O küstah jip sürücüsü gitsin ve yerine bir tane inek gelsin. Karşı yönden gelip park yerinin tam ortasına çöküyor. Devriliyor böyle, biliyorsun değil mi inekler nasıl yatarlar. Korna çaldığında da kafasını kaldırıp sana öylece bakıyor, kıpırdamıyor. Sinirlenir misin? Öfke üzerine okuduğum, benim okuduğum en iyi kitaplardan birisidir Otoparktaki İnek. Dr. Howard Cutler'ın güzel bir sözü. Öfke insanı kör, sağır, dilsiz ve aptal kılar. Görme, duyma, konuşma ve düşünme yetilerini tekrardan gözden geçir. Öfke kontrolü çok önemlidir. Kadın ya da erkek, cinsiyetin fark etmeden. Sadece 15 saniye derin nefes alırsan emin ol geçecek. Ben bir hata yaptım. Belki o adama, o köpeğe tekme atan adama denk gelseydim şu an belki de ifade veriyordum bir yerlerde. Ya da geri dönülmeyecek saçma sapan bir şey yapacaktım. Eğitim şart. Çocuklarımızı eğitelim. Gençlerimizi eğitelim. Öğretelim. Görgü ne güzel bir şey. Ama işte bazen o kadar zorlanıyorsun ki. Otoparktaki ineği asla unutmamak lazım.

0: içinde en çok kullandığın kelimeyi konuşacağız bu sabah. 0544-886-1886. Ortalamanın biraz üzerinde bir kelime var hayatında, biliyorum. Sen de biliyorsun. Gün içinde en çok konuştuğun kelime. En çok ağzına gelen kelime. Ben benimkisini bilmiyorum yani. Engel bir mesafeler. Sosyal medyadan belki söylerim. Canımın içiyle başladık, hadi bakalım. Gün içinde en sık kullandığın kelime. 0544-886-1886. Emrah Türk, günaydınlar. Mantıcı Emrah, günaydınlar. Hallederiz demiş, dolandırıcı belli. Açık açık yazabiliyorsun, ben okuyabileceğimi okuyorum, okuyamayacağımı. Ben okuyorum ama yayında okuyamıyorum, rahat ol. Gün içinde kullandığın, en sık kullandığın kelime.
1: Yaparım bilirsin, deliyim, gözü kara deliyim, yakarım Roma'yı da yakarım.
0: En çok kullandığın kelime, yaparım bilirsin.

0: çok önemli. Benden sana dost kelamı. Vallahi başka bir amacım yok. Akıl verecek kadar akıllı değilim. Sana bir şey öğretecek kadar bilgili değilim. Dost kelamıdır bu. Ne olursun yanlış anlama. Yaparım demek. Yapmanın %70'i. Yemin ediyorum ki böyle. Sadece yaparım de. Yapamam yok. Yaparım. Yapılması gereken bir şey varsa yaparım. Demiş ki Roma'yı da yakarım. Yakma hiçbir yere. Ama yaparım. Sen de bunu bilirsin. Sen gün içinde en çok kullandığın kelimeyi yazarken ben de şiirimi artık açtım. Bunu rüyamda gördüm, bu şiiri okumam şart. 0544-886-1886 gün içinde en çok kullandığın kelime neymiş acaba? Hadi bakalım senden gelsin en çok kullandığın kelime. Bir reklam geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: İki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: seçen birini kazanma şansı.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: Van Gü'den çift kişilik yatak alan herkese bugün...

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

müsaadeniz var mı? Sormadım bu sabah. Şiirim geldi yapalım mı diye. Ama rüyamda görmüştüm bunu. 3-4 gün önce bir kere daha okuduğumda sizle paylaşmak gerektiğini düşündüm. İstemeyenler, sevmeyenler, beğenmeyenler sadece 2 dakika sabretsinler ne olur. Özdemir Asaf'tan bir şiir bu. Ben sensiz olanlara seni aratıyorum. Ben sensiz kalanlara seni yaratıyorum. Seni saklayacağım. Seni yazıp andıkça kendimi çoğaltıyor. Seni kuşatıyorum. Unutturmayacağım seni. Seni yaşatacağım. Kendimi çoğalttıkça seni kuşatacağım. Her zamanda, her yerde sen bende yaşadıkça sen evreninde seni aratacağım. Ben sensiz olanlara seni aratıyorum. Ben sensiz kalanlara seni yaratıyorum. Seni saklayacağım. Seni yazıp andıkça kendimi çoğaltıyor. Seni kuşatıyorum. Unutturmayacağım. Seni yaşatacağım. Kendimi çoğalttıkça seni kuşatacağım. Her zamanda, her yerde sen bende yaşadıkça sen evreninde sana seni aratacağım. Özdemir Asaf.

0: Minik patillerin inanılmaz güzel resimleri geliyor baba. Bende öyle bir arşiv oluşuyor ki. Eksik olmayın. Yollarda olanlar, trafikte olanlar, trafikten resim atanlar, dostlar. Evet, evet. Ama buradayız, merak etmeyin. Saat 10'a kadar, ki çok merak ettiğinizi iddia da edemiyorum şu anda. Ama şöyle düşün yani. Sohbet muhabbet ya. O yol akar, ben dün 3 saat 4 saat trafikte kaldım. Ben kendimi dinleyemedim, anlıyor musun acımı? Ben kendimi dinleyemedikten sonra... Sıkıntılı. Mesela dönerci olsam derdim ki ben yemediğimi yedirmiyorum. Dinleyemediğimi...
1: Hem hoşuma aynı anda gidiyorsun.
0: 0544-886-1886. Günaydın çiğ tanem demiş Murat. Murat bak bunları eşine meşine söyle bana. Çiğ tanem falan bak kötü yani, yap vallahi olmuyor. Agacım o günaydın birader de mesela. Ben niye senin çiğ tanem? Nasıl bir kafa bu ya?

0: Bak yani böyle arada bir... Allah Allah. Abi iyi misin? Abi. Bunu yazan da... Canım kardeşim Burak, selamlar. Burak Çopur. Soyadı da çok güzeldir. Ne anlama geldiğini hiçbir zaman... bilemedik ama... Çopur diye sesleniyoruz işte. Askerde öyle soyadıyla seslenirler ya, Çopur, bana da mutlu diyorlardı. 0-544-886-1-886 bakalım şimdi. Neler yazmışsınız? Günaydın Emre, gün içinde en çok kullandığım kelime teşekkür ederim. Nezaket hissettiriyor bana demiş. Özlem, günaydın Özlem. Bu yazların kışı var. Günaydın, iyi yayınlar kardeşim. Rüyam bile duygusal demiş. Gönüllerin adamısın. Yok mu abi? Değil, vallahi değil. Ben civciv Kalimero gibiyim demiş. Gün içinde sürekli bu haksızlık der dururum. Ama bu haksızlık. Günaydın, günaydın, Güno. Tipini yediğimin kedisinin. Şuna baksana, şunu ısır ya. Evet, kuşunu atan atana beyler, sağ olun. Vallahi eksik olmayın. Bu da benim kızım Neriman demiş. Neriman, kuşa Neriman. Vardır bir sebebi, bir anısı ya. Sarı paşam demiş, çok güzel öter oğlum. Peki. Gün içinde en çok ya evet diyorum demiş. Hollanda'dan kocaman günaydınlar. Selamlar Hollanda'ya.
1: Emre Mutlu Show'da.
0: Bir reklam, hemen geliyorum.
2: Reklamlar.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Yaz Citroen'e avantajlarıyla geldi. Citroen'inizin polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
3: Şampiyon yapsın, dövmesini yaptıracağım dedim, yaptırdım.
4: Ama pişman mıyım?
3: Evet.
4: Niye? Yani sözünden dönmesi ne kadar pahalıya mal oluyor biliyor musun? Artık 30 yaşındasın.
5: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, tutması zor sözler almadık. Taahhütsüz aylık 699.90 TL'ye internet, TürkNet.
6: İnternet, TürkNet.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım Mobi Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Emre Mutluşov devam ediyor.

0: Şimdi Özlem geldi, günaydın dedi. Arkasından da şimdi gidiyorum. Niye diyorum? Ne sınavım var ya bugün. Gruptan mesaj yazılmış olması lazım. Ben de onu arıyorum, biliyor musun, deminden beri. Günaydın, günaydın. Gün içinde en çok kullandığım kelime mal demiş. Ne? Tövbe estağfurullah. Niye yahu? Şoförlük yaptığımız için genelde stresli olduğumuzdan önümüzdeki arabaya hay senin diyorum demiş. Gerisi yok, sadece hay senin. Şöyle, hatta senin senin kullanacağın arabanın bazı yanlışları var, düzgün kullanamıyorsun anlamında diye ben öyle anlıyorum. Günaydın Emre, herkesi mutlu eden adam. Abi ben pizza değilim, herkesi mutlu edemem. Ersin abi günaydın. O da Bakırköy'ün en güzel esnafıdır. Canım Ersin abim. Günaydınlar. Kübra demiş ki bu da benim petim diyerek kocasını atan olmadı mı demiş. Oldu. Sen Rabbimi ne kadar sevdiği kulusun ki bizlere en güzel hediyesini, yüreğinin güzelliği o kadar güzel ki şiir ya, çok güzel de demiş, iyi ki varsın. Ya canım benim ya. Canım benim ya. Sen de iyi ki varsın. Artı 32 neresi? Yine ben unuttum, yine. Belçika'ymış, tamam. Belçika'dan selamlar. Dile bak, kedisinin dilini yollamış bana. Dilin kurusun Engin diyorum gün içinde en fazla. Allah Allah. Ellerine sağlık. Gün içinde en çok hastayım sana diyorum demiş. Peki. Günaydın yazanlar var. Yol boyunca benimle gelmiş. Ne yapacağım ben bunu şimdi demiş. Ya kıyamam salyangoz. Arabasının camına salyangoz yapışmış, ailesinden de uzaklaştı şimdi demiş. Arabasının camında bir salyangozla yol boyunca, abi yeni bir hayat bekliyor onu, o bir daha geri dönemez. Fatih Saraç yazmış, günaydınlar.
1: Burası İstanbul efendim. Burası İstanbul. Dinlemeye devam et. Dinlemeye devam. İş stresin azalsın.
0: Azalsın. Gün boyunca en çok kullandığın kelimeyi konuşuyoruz bu sabah. En çok ne söylüyorsun gün içinde? Sandviç yaptırıp geliyorum hemen demiş.

0: Selamlar var hepinize. Emre Bey sizi ve tüm dinleyenleri selamlarımla kucaklıyorum. Emekliyim demiş. 11 yıldır burada yaşıyorum ve bazen memleketimi özlesem de bazen iyi ki diyorum demiş. Bilemem hocam. Duygu asansörünüzde inersiniz çıkarsınız bazen. Senin yapacağın işe diyorum demiş. Ne kadar kibar herkes. Çiğdem yazmış günaydınlar.
1: Vurun vurun.
0: Siz de vurun. Cumartesi günü iple çekiyorum çünkü sonunda memleketime Karadeniz'ime Trabzon'uma gideceğim demiş. Uzun Göl'den sana fotoğraf atarım demiş. Tamam peki. At. Bırak oynanayda. Gün içerisinde en çok kullandığım kelime yanımdaki arkadaşıma. Kanka bugün Emre Mutlu Show'u dinledin mi? 88.6 radyo kanalı çok iyi. Bir an önce sabah olsun da Emre Mutlu'yu dinleyelim. Varsa yoksa Emre Mutlu diyorum demiş. Ya seni yerim bak beni gazlama. Beni gazlama olur. Aman diyorum demiş gün içinde en çok. Kahve mi içsek diyormuş gün içinde en çok peki. Bu da benim kedim Cookie. Benim en çok kullandığım kelime anne demiş. Ne güzel, Allah kullanmayı ömür boyu nasip etsin sana, güzel güzel. Dedemin en çok kullandığı kelime Allah seni davul etmesin. Davul etmesin. Kıyamıyor da yani davul etsin de diyemiyor. Günaydın abi, eczanelere ilaç atıyorum. Günde 4 kereden ortalama 15 eczaneye giden 60 kere merhaba kolay gelsin diyorum demiş. Abi bir zahmet de onu ya. Normal bir ihtiyaç o. Yani merhaba kolay gelsin normal. Ama evet en çok bunu kullanıyormuşsun. 0544-886-1-886 numaralı WhatsApp hattımızdan. Yazabilirsin, hala daha konumuz devam etmekte çünkü merak ediyorum gün içinde en çok neyi kullanıyorsun? Hangi kelimeyi en fazla kullandığına inanıyorsun? Mesela ya arkadaş bunu amma çok söylüyorum dediğin bir şey var değil mi? Öyle bir kelime var. Sakin ol şampiyon diyormuş en fazla. Sami günaydınlar, kime diyorsun bunu? Acaba kime diyorsun? Onu da yaz bari de bilelim yani kime mesela, sakin ol şampiyon, iş arkadaşlarına falan mı? Ya da sevgiline olabilir mesela. Sami yemin ediyorum bak çıldıracaksın, beni ayrılmak istiyorum ben. Şu an duramıyorum bak, kendi avuçlarımı ısırıyorum. Sakin ol şampiyon. Arzu Gullit mi? Arzu Hanım günaydınlar da Gullit. Soy isim değil değil mi bu? En çok kullandığım kelime efendim demiş. Peki. İstanbul'dan sevgiler demiş. Sinem merhabalar, günaydınlar. Aylardır sizi kızımla dinliyoruz okul yolunda. Derin adı demiş. Sizi çok seviyor. Yanaklarından öpüyorum kendisinin. Ben gün içinde en çok hadi kızım diyorum demiş. Hadi kızım. Hadi kızım yandan yandan yandan. Gerisi benim gibi gelmiyordur eminim. Gün içinde en çok kullandığım kelime demiş bir Rizeli olarak hadi daha. Hadi daha. Mantıklı. Fındığım demiş abi, bana diyor zannettim pardon. Norveç'ten selamlar. Var kedisinin adı fındıkmış, ben bana diyor diye sevindim bir ara da. Gerçi fındığı da yani. Benden de fındık olmaz abi. Bamberg'ten selamlar Almanya'dan. Selamlar efendim. Bıngıl bıngıl deyiz kelimesini kullan... Bıngıl bıngıl deyiz kelimesini mi kullanıyorsun? Peki. Gullit takma adım demiş. Ha saçlardan. Aracıma Bodrum'da binen sinek Eskişehir'de otogar yakınlarında indi demiş. En çok Zeynep diyorum. Zeynep uyan, Zeynep okula gideceksin. Zeynep dersini yap, Zeynep yemeğini ye, Zeynep dişlerini fırçala. Zeynep online ders başladı, Zeynep beni bağırtma, Zeynep, Zeynep, Zeynep diyorum demiş. Pekala. En çok kullandığım kelimelerden biri de yav he he demiş. En çok kullandığım kelime kaynanam. Erkan. Bu adam beni var ya.

0544 886 1886. En çok kullandığım kelimelerden birisi seninle görüşeceğiz. Kimi bu kadar tehdit ediyorsun akşam kadar? En son ben bunu sabah söyledim işte, o köpeğe tekme atan dingile seninle görüşeceğiz dedim de çok fazla kullanmam. Etme, eyleme gider bu kadın. Konya'dan severek dinliyorum demiş, en çok kullandığım kelime baboli. Konya'ya selamlar, ismin yazmıyor kardeşim, UUU yazıyor. Teşekkürler UUU. Günaydın demiş, Azerbaycanlı bir güzele devamlı iyi ki varsın diyorum, iyi ki varsın Hacer demiş. Geldi santrforumuz. Zeynel baba tam gaz yolundasın var ya.

Emre günaydın demiş. Melike, bu aralar senin enerjini çok ayarsız buluyorum. Allah sonunu hayır etsin demiş. Bu ne enerji arkadaşım, teşekkürler, sağ ol, var ol. Elimden geldiği kadar bile. Ama bu gördüğüm benim enerjim değil, senin enerjin. Senden bana seken enerji, anladın? Karadeniz'e gidecek arkadaşıma selamlar demiş. Bizim yerimize de bol bol oksijen tüketsin orada, peki. Manifest çalmamaya yemin mi ettiniz demiş. Yo, sık sık çalarız manifest. Bir de niye yemin edelim manifest çalmayacağız diye. Çok mantıklı gelmedi bana bu. Allah'ım sana yeminler olsun ki bir daha manifest çalmayacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum sevgili Muhammed Raşit. Artık anladım. Çıtır Kızlar bu şarkıyı yaptıklarında Manifest grubu, Manifest grubun annesi babası dahil o gruptaki bütün kızlarımızın portakal da vitamin de, ondan haberin olsun da. Güzel bir coverla çıktılar karşımıza ama bu şarkının oho oho.

beni oraya getirmeyin diyorum demiş. Anneyim de. Allah evlatlarınızın acısını göstermesin efendim. Cennet sizin ayaklarınızın altında. Anne olmak ne kıymetli bir şey. Baba olmak da elbette. Oğlum diyorum, kalkarsam sizi felç. Oğlum ne güzel. Madem ya, ne güzel başladın. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar, süpersin demiş. Abi günaydın mı? Öğlen yemeğine çıkacağım biraz sonra, günaydın mı? Murat abi bu ne rahatlık Murat abi, bak coştun sen iyice, artık ona doğru geliyorsun. Miço ile beraber sizi Konya'ya bekliyoruz demiş. İsmim Nazım. Miço kim? Miço kim? En çok kullandığım kelime hadi be. Benim kızım Koko demiş, günaydınlar, yerim Koko'yu. Ay ne güzel, bir gözü yeşil bir gözü mavi. En çok kullandığım kelime bir taksici olarak buyurun hoş geldiniz oluyor demiş. Ne güzel, güler yüzlü esnafımıza canımız feda. Allah iyi işler versin. Canın bana beklerim fırına. Geldi benim sinyal şarkısı. Kapanınca içim eriyor. Hadi gel bebeğim çilek reçelim. Cem bana bu şarkıyı ilk söyledi. Karavandayız, bir filmde oynadık beraber. Bumerang diye bir filmde oynadık Cem'le, Cem Belevi ile. Şarkıyı mırıldandı. O sırada karavanda böyle diz dize, dip dibeyiz, göz gözeyiz, ağız ağızayız. O kadar yakınız ki. Bunu bana söylüyor bak, ağzımın içine içine. Bugün evde

0: kim? Üzümlüke kim? Yönetmen mi girdi içeriye? Dur, uyanık mıdır bu saatte? Bağlasam mı şunu telefona? Ya böyle saçma sapan bir şey olamaz ya. İki tane kelli felli adam, bir tanesi Cem, öbürü de ben. Bugün evde tekim, üzümlü kekim.
1: Tekim, üzümlü kekim. Çekersin canın, bana beklerim. Fırına verdim, taze taze.
0: Cem Belevi, çok severim. Çok güzel kardeşimdir benim.
1: Üstüm bekle, bekle. Neyi boydan atsan bari. Soldu yüzüm günden güne.
0: Bir gün şöyle bir şey yaşadık onunla. Aklıma düştü öyle ki, cumartesi gecesi mi, cuma gecesi mi, gecenin birimine görüntülü aradım bunu. Kıbrıs'ta sahnedeymiş. Seyircilere beni tuttu. Mikrofonu yaklaştırdı şey, telefonun altındaki hoparlör kısmına. Ne diyeceğimi şaşırdım ya.
1: Can yaktı, suçlu yani sana zaafım var diye beni yerde...
0: Bir de yemin ediyorum ki size, yemin ediyorum, Cem Belediye sosyal medyadan yazın, atıyor muyum atmıyor muyum? Dedi ki bunun klibinde oynar mısın?
1: Bu...
0: Ya sen evdesin ve üzümlü kekini çağırıyorsan ben niye oynuyorum, senin manyak mısın nesin?

0: beyefendilerin Instagram sinyal şarkısıdır bu. Bugün evde tekim, üzümlü kekim. Bir reklam umar hemen geliyorum. Ne olur bir yere ayrılma kaptan. Çok önemli şeyler konuşmaya devam edeceğiz seninle.
1: Bugün evde tekim, üzümlü kekim.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Shop Expertiz.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için Enterprise.com.tr.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
3: Burası İstanbul FM.

Şimdi sabah attığım videodan dolayı öncelikle herkesten özür diledim. Orası sosyal medya beni ilgilendiren bir mecra olduğundan dolayı. Oradan birisi yazmış, it köpek peşinde koşuyorsun ancak bunlara laf söylüyorsun bilmem ne. Ya ne kadar garibiz ya Rabbim, sen bize sabır selamet ver ya. Sen bize akıl fikir ver ne olursun Allah'ım, yani inanılmaz bir şey ya bu, inanılmaz. Yani ben orada yaşadığım üzüntü verici bir olayı anlatıyorum. Altına yazmış işte toplumun başka bir şeylerine bir şey söylemiyorsun, it köpek için böyle bilmem ne. Ne kadar ayıp ya. Ya bunlar nerede yaşıyor, nerede eğitim görüyor, nasıl insanlar... Allah akıl fikir versin, haklısın diyeceğine ya da kendisi aynı üzüntüyü paylaşacağına sadece orada sivilce gibi böyle çıkıklık yapmak için konuşmuş yani. Ne kadar acayip, ne kadar acayip. Bir de bunların mesela benim gibi tipleri yani böyle hani enteresan bulup onunla ilgileneceğimi falan sanıyorlar. 15 senemi vermişim ben sosyal medyaya. Ah canım kardeşim benim. Ah benim güzel kardeşim. İçinizde sevgi yok. İçinizde sevgi yok maalesef, çok üzücü.

0: Hatta şimdi ona dedim ki radyoyu aç, bak onunla ben barışacağım, ben onunla küsmem. Onu kızdıracak bir şey de söylemem. O beni kızdıracak şeyler söylediği halde. Böyle insanları topluma kazandırmamız lazım arkadaşlar. Başka türlü olmuyor. Başka türlü olmuyor. Şimdi mesela şöyle bir şeyden bahsedelim. Mesela atıyorum, az önce anlattım ya, otoparktaki inek hikayesi. Ya kızar mısın, onunla kavga eder misin? O bilmiyor ki. Onun öyle bir, yani öyle bir dahli yok. Yani seni sinirlendirdiğinin de farkında değil. Oranın otopark olduğunu da bilmiyor. Oranın senin ihtiyacın olan bir park yeri olduğunu da bilmiyor. Hayvancağız gelmiş oraya, yatmış. Efendime söyleyeyim, serilmiş. Sen bir şey söylüyorsun, o da mölüyor. Şimdi bu arkadaşımız da, ismini vermiyorum. Hatta kendisine de DM attım. Yani bu konuyu şahsileştirmek adına söylemiyorum ama. Üzücü olan şu. Ben ne zaman bir dertle alakalı dertlensem, memleketimin herhangi birisi, yani bir çocuğun saçının telinden tut bir tane kedi tüyüne kadar, memleketimle alakalı ne zaman bir şeyle ilgili dertlensem fırça yiyorum, bana bununla alakalı kızıyorlar. Yok işte öyle deme, ağzından o çıkmış bu. Ya çıkar abicim, çıkar. Çünkü ben de sinirlerini kontrol etmek zorunda olan bir insanım. Ben de insanım. Hatta bununla ilgili anekdot paylaştım işte, bir şey anlatmaya çalıştım insanlara. Ben kötü bir şeyden bahsetmiyorum ki. Dönecekmiş de bulacakmış da diyor ki memleketin polisi yok mu, bilmem jandarması yok mu. Arkadaşım onun alt, yani onun altına imzamı atabiliyorum demek ki. Konuşturma beni şimdi.
1: Şarkıdan, şiirden.
0: Ona da kızmıyorum. O da aslında iyi bir şey, iyi bir örnek vermeye çalışmış. Yani sen böyle yaparsan insanlar neler yapar. Tamam da abi bak, unuttuğunuz bir şey var. Abi ya da kardeşim ya da dostum, bilmiyorum kaç yaşındasın. Ben de insanım abicim, benim de duygularım var ya. Yani ben tuttuğum takımı paylaşıyorum, kızıyorlar. Anamı babamı paylaşıyorum, kızıyorlar. Domates yediği içtiğini paylaşan bir adam olmasam bile. Bazı ufak tefek reklamlar geliyor vesaire, böyle mekanlarla ilgili bir şeyler elbet yapmak zorundayım ama. Ya içtiğin suyu paylaşsan fırça yiyorsun. Bu dostumuz da aç dedim, bak radyoyu aç dinle. Yani 200 bin kişi dinliyor bizi şu anda. Ona da kötü bir şey asla söylemedim, söylemem de. Ama oradaki benim şunu anlamasını istiyorum. Yani bu adam buna sinirlenmiş ya da üzülmüş. Bu adam insan sonuçta. Rütü'nün olduğu bir programda ağzımdan böyle bir şey çıkmaz, çocuklar dinliyor diyor. Orada da videonun başında diyorum ki bakın arkadaşlar, böyle böyle bir şey konuşacağım. Şimdi bunu sizinle paylaşmam, siz benim ailem gibisiniz. Söylemem lazım. Bunda dahi işte sana yakışıyor mu? Ya yakışmadığını bildiğim için başında söylüyorum zaten. Bana yakışacak bir şey değil ama ben ne yapayım? İyi etten kemiktenim, da tutamıyorum kendimi. Onu görmek benim canımı sıkıyor. Bir de mesela diyor ki toplumsal olaylara tepki vermiyor. Nereden biliyorsun? Beni ne kadardır takip ediyorsun? Ne kadar canımın yandığını, neyle ilgili ne konuştuğumu. Ben söylediğim her şeyin her zaman arkasında durdum. Hiçbir zaman kıvırtmadım. Böyle bazı şimdi alışkınlar, bazı fenomenler var. Böyle et diye süt diye dokunmaz. Netanyahu'nun terörist bir devlet başkanı olduğunu bile söyleyemez. Niye işte bilmem İsrail'li markadan reklam alamayacak diye. Aman belki bu bana reklam verir, belki vermez diye. Abicim hayat o kadar kısa ki. Namusumuzla şerefimizle geldik, öyle de ölelim yani. Öyle yaşayalım, öyle gidelim. Bu benim yutabileceğim bir mevzu olmadığından dolayı da benim o anda yanımda anam yok, babam yok, karım yok, çocuğum yok, kimse yok, kimse yok. Sadece Instagram'dan bakıp görebilecek 3-5 tane dostum var sabah. Belki 1000 tane, belki 3 milyon tane. Rakam da önemli değil. Onlara derdimi anlatırken bir de üstüne bu arkadaşla fırça yiyorum. Niye vay efendim, ben niye böyle söylüyormuşum? Canın sağ olsun birader, ne diyeyim sana ben? Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Ben pizza değilim, herkesi mutlu edemiyorum işte. Emre Mutlu Show kaldığı yerden devam ediyor. Canımsınız, yazdıklarınızın hepsini görüyorum. Hepsini görüyorum, iyi ki varsınız. WhatsApp'ımızda yazanların, o arkadaşın da kötü niyetle yazmadığına eminim. Ama yani mesela benim üzüldüğümden çok bir de bu arkadaşın bana böyle söylemesine üzülüyorum. Ha, ben sürekli üzülüyorum yani. Bitmiyor benim üzülmem bir türlü. Neyse, Cenab-ı Allah daha büyük dertler vermesin kimseye. Finalde o köpeğe tekme atan adamdan daha fazla zorbalandığında şey hissediyorsun. Ya ben ne yaptım ki arkadaş ya? Ben ne yaptım? Ben kötü ne yaptım yani? Estağfurullah, yazdıklarınızı görüyorum. O kardeşim de, bak ismini de vermiyorum buradan. KVKK kişisel verilerini de paylaşmayacağım ama... O da bak şu anda yazıyor. Seni 5 yıldır takip ediyorum severek vesaire. Canımsın kardeşim. Ben senin ne demek istediğini anladım ama ben onu O anda yanımda kimse olmadığı için, yapayalnız olduğum için, yola çıktığım için sabahın 5'inde ezan saati yolda olduğum için o derdimi insanlara anlatmak istedim. Haddimi de aştım, ağzımdan kötü şeyler çıkmış olabilir tamam, ama sosyal medyada, radyoda değil. Ben orada orayla ilgili yargılanabilirim yani, bununla ilgili bana sorarlar niye böyle dedin diye. Ben de baştan zaten özrümü dilemişim. Ki bunlar da ilk defa duyduğunuz şeyler değil, söylediklerimin arkasında bu arkadaş onu kat be kat hak etti. Bugün inşallah denk geliriz kendisiyle bir yerlerde. Bir sürü kardeşimiz yazmış, kamera kayıtları var. Caddeyi bile söylemişler, hangi şu cadde mi diye. Hepsi biliyorlar, biliyorlar. Ben ona yaptığı bu kötü şeyin hesabını soracağım kanun nezdinde. Yanlış anlaşılmasın. Biz seni seviyoruz. Emoş mu? Ne emoşu yahu? Canımsın benim, teşekkürler. Fufi'yi gördün mü abisi demiş. Dondurma yiyen kedi... Abi ya, bak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bak, benim de evde kızım var, Marla. Bakın bu çocukların... Bilmiş bilmiş konuşmak istemiyorum. Veteriner değilim ama... Bu çocukların her şeyi yemesine imkan sağlamayın. Vallahi hasta oluyorlar ondan sonra. Kediye baya kornet vermiş ya. Kaldıysa biraz bana ver, dolaba at, ben gidip yerim onu. Fufi, isme bak, çok tatlıymış. İsmiyle müstesna. Dondurma yiyen kedi. Benim çocuk da öyle. Ne bak, elimden benim zıplayıp limon kabuğunu aldı ya. Elimde limon kabuğu var, limon kabuğu. Affedersin de ayol, revani yapıyordum. Biraz böyle limon kabuğu rendeleyim dedim. Sohbete daldım. Birisiyle konuşuyorum, o zaman zıpladı, limon kabuğunu çaldı. Hem hırsız hem Jack Russell. Ama her şeyi hak ediyor. Tekmelenmek hariç, şiddet hariç. Bütün sevgini hak ediyor senin. O kadar senin yanında ki onlar. Hepsi kedisiyle, köpeğiyle, kuşuyla. Allah'ın sessiz kulları. Ben söylememişim, Cenab-ı Allah söylemiş. Onlar benim dilsiz sessiz kullarım demiş ya. Daha ben ne söyleyeyim yani. 0544-886-1886 mesajlarınızın hepsini okudum. Bu bahsi de artık kapattım. Tamam. Allah sizden razı olsun. Ne güzel şeyler. Bunları ben okusam program bitmez. 3 gün devam ederiz. Aleyna mı tilki? O sen olsan ballim. Emre abi günaydın, yine araçta 6 kişiyiz. Ya bu adamlar her yere 6 kişi gidiyor. Bunları ben anlamadım. Vallahi anlamadım, bak fotoğrafa bak. 6 kişiyiz ya Allah. Kahvaltı yine bana kitlediler. Battım abi demiş. 430 TL vermiş 6 kişiye. Yine 6 kişiyi doyurabiliyorsan 430'a çok iyi. Çok iyi. Kişi başına 80 lira mı düşüyor? Düşmüyor bile, 70 lira. Aga ya, ucuzuna kaçtın ya, bunların midesi akşama kadar yanacak, ben sana söyleyeyim. Ne aldığını atma bana, bak kel simit görmekten bıktım, tamam atma. Afiyet bal şeker olsun. O sen olsan ballim.

0: Yine Bill Gates geliyormuş. Bu adam Marmaris'te ne yapıyor ben anlamadım. Ya bunun bir mevzusu var bunun. Ben çözemedim, çözeceğim ama bu sefer ben de gidiyorum Marmaris'e. Bu gelip orada o 160 metre teknesini park edip duruyor. Bak kamufle edeceğim kendimi, kafama böyle şey takacağım. Ne diyorlar ona? Kamuflaj. Çiçek böcek bir şeyler, sürüne sürüne gideceğim bunun yatına çıkacağım, yakalayacağım bunu ensesinden. Diyeceğim şu gözlükleri bir çıkart aga. Agacım burada kimse yok diyeceğim, korumalardan atlatabilirsek. Kamufle ve sen demiş, inanmadım. Tamam ya, bari burada zorbalama, hayalimi anlatıyorum, kamufle olamayabilirim, tamam doğru. Kamufle ve sen deyip kahkaha atıyor insanlar. Ya ben bunu hak edecek ne yaptım? Ben de Rambo gibi adam değilim tamam da yani en azından biraz yani yapabilirmişim gibi, böyle kolların üstünde dirsekten sürüyoruz. Yaptık askerliğimizi Allah'a şükür ya. Aga ben bunu yakalayacağım, kulağının dibine eğileceğim. Tam bunu şekeri mekeri oynamıştır belki de. Yaşı da var ya şimdi Bil abinin. Gireceğim kulağının dibine, diyeceğim ki selamun aleyküm aga.
1: Bunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun...
0: Anlatacağım, çok merak ettiğini biliyorum, anlatacağım.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak. Hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü, Haramidere, Bahçeli Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yeni Bosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yine yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'de başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrederken Kartal Ataşehir'de çift yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bakın ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı vurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya. Emre Mutlu Show.

süründüm, atladım suya, gulu gulu gulu gulu çıktım yukarıya merdivenlerden. Korumaların hepsini etkisiz hale getirdim ya da getiremedim. Bu tam böyle gözlüğü mözlüğü kaymış televizyon açık karşısında. Uykuya da böyle daldı dalacak. Eğildim kulağına, dedim ki selamun aleyküm. Where have you been dedi bana. Nerelerdeydin?

0: şunu bil. Bu şarkıyı Sezen bana yaz. Yok yok tamam, gaza gelmeyeyim. Yok yok hayvan. Tamam da burada gaza geldim, doğru. Bu ben böyle yürek görmedim, bu denk geldi. What do you like to do dedi bana. Ne yapmaktan hoşlanırsın? Hesap sormaktan bil. What can I do for you? Oğlum öyle İngilizce konuşup koyunum, aklımı karıştırma. Anlıyorum seni, diyorsun ki ne yapayım ben diyorsun senin için falan. Sonra ağlayarak dedi ki I need your help. Neden, yakıtın mı bitti? 140 metre çekip duruyorsun, ağzımızın içine sokuyorsun bunu buraya. Senin Marmaris'te ne işin var? Git Dubai'ye, Mubai'ye, ne işin var senin burada? Ya işte Emre'ciğim, bunu sonra konuşalım. Korumaların yanında bağırma bana, rencide oluyorum falan filan. Oradan dedi benim cüzdanımı getirin dedi, pantolonumu getirin. Asla beni parayla satın alamazsın. Sezen bu şarkıyı bana yazmadı ama ben üstüme alındım. Ben böyle yürek görmedim.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur lazım.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: avantajlarıyla geldi. Peugeot'un polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik yapı kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
1: Van Liden çift

0: Babam da orada o sırada. Tabii babam da arkamdan kamufle olmuş. O da ağaçları dalları takmış yüzüne gözüne, o da gelmiş. Peşimden sağ olsun. Bunun kaydı var. Kaydı var, kaydını dinletirim size. Yani bende yalan yok. Bende yalan yok. İstiyorsan ben sana hemen ispatlarım. Var mı isteyen? Hemen kaydını vereyim. Neyse, ben şimdi işte orada biriyle konuşuyorum. Babam da arkamdan gelmiş falan. Senin ne işin var Marmaris'te falan. Ziya miya yazmayın, atmıyorum. O anın kaydı var. Görüntüsü yok ama. Hemen veriyorum kaydımızı. Ne yapmışım ben sonra?
1: Hayırdır birader? Sen neye baktın?
2: Bakıyorum öyle, karar veremedim.
1: Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun?
2: Manyak mısın sen be?
1: Lan manyak! Manyak! Adama sen be! Sık! Oğlum Ferhat da söyle, oğlum, benim manyak olduğumu unutmasın.
3: Oğlum lan!
4: Deli ruh hastası ya.
3: Lan bahset!
5: Yeter be, sakin ol!
6: Tamam.
0: Tamam. Babam devreye giriyor.
7: Önce dibine kadar sokuyor köpeklerini. Senin ne?
3: Kafayı mı yedin oğlum sen? Nereden çıktı bu Ferhat şimdi ya?
7: Ya biliyorum ya onun adamı. Biliyorum onun adamı.
3: Sen kafayı bo...
0: Tamam, orada babam biraz sen kafayı bozdun, kafayı yedin falan filan dedi. Evet, olabilir yani bu... nasıl söyleyeyim yani, benim kendimi tutamayıp Bill Gates'in gemisine tırmandıktan sonra... Babam devreye girmeseydi ben soracaktım ona. Senin Marmaris'te hayırdır? Kek var, kurabiye var, hayırdır? Orada da yanlış söylüyor. Orada bir kayıt karışmış. Orada bir yanlışlık olmuş. Ben diyorum o Elon Musk'a da söyle. Bak ikiniz, siz ikiniz bir şeyler var yani. Bir şey dönüyor. Ben anlıyorum. Geliyorsun geliyorsun 147 metre. Ziya Mutlu Show yazmışlar. Arkadaşlar çıkmasam çıktım demem adamın teknesine. Çıktım. Ses kaydını da dinledin, inanman lazım artık yani. Adamın çıktım kulağının dibine eğildim, selamun aleyküm dedim, yok işte falan filan. Dedim neye bakıyorsun, neye bakıyorsun dedim. Kek var, kurabiye var, neye bakıyorsun? Babam orada deyince sen kafayı yedin falan filan, tekrar atladım suya. Cuppala cuppala cuppala cuppala. Döndüm geriye. Sonra bana mesaj bu, Instagram'dan atıyor ha. İşte Emre'cim ben diyor seni diyor biraz diyor asabi gördüm diyor. Bu diyor benim gelmelerim seni niye rahatsız ediyor diyor. Ben diyor hayırdır diyor, senden izin mi alacağım? Bak uzaklaştık ya şimdi. Ben de aradım bunu görüntülü. Elon'u da aradım. Bir de dedim Zuckerberg'i bağlayayım. Üçünü aldım görüntülü konu. Bak hayal et, ben ortadayım böyle, benim ekran. Sağda Zuckerberg, solda sevgili Bill. Niye sevgili dediğimi de anlatacağım.
8: Sen şarkı...
0: Altta da Elon Musk. Tepe toprak, aşk. Ya işte Emre'cim biz dedi oraya geliyoruz ama dedi biz dedi falan filan şudur budur bilmem dedim. Bak biraderim. Aga bak dedim üçünüzü de. Harbiden dedim bak patates ederim bak yapmayın. Siz dedim beni tanım, benim dedim kitlemi de bilmiyorsunuz. Emre abi kaza yapacağım sus diyor. Bir şey anlatıyorum bir dakika ya. Bin tane özür. Yok işte özür. Ya işte Emre'cim falan işte biz dedi işte orada ben bir arazi bakacaktım falan filan. Dedim o tekneyi bir daha burada görmeyeceğim. Geleceksen adam gibi. Bin otobüse gel. 160-170 metre yok efendime söyleyeyim. Neymiş üstüne helikopter pisti varmış. Yok neymiş. Efendim şuymuş buymuş. Bir de bizim aramızda yanlış anlamayın bunu söylemek zorundayım artık. Canlı yayında da ağzımdan artık çıkacak bu. Yani ne yapayım, dilimin ucuna geliyor, söyleyeyim artık. Bu benden bir 400 dolar almıştı. 2019'da. Yok diyor ben TL olarak öderim geriye bilmem ne falan filan. Marka arıyorum. Zuckerberg. Abi yemin ediyorum inandım yazmış. Ya diyor işte Emre diyor biraz durumu sıkışık falan, 350 doları ben vereceğim, onun parası yok, ben karşılayacağım falan filan şu bu. Ya arkadaş diyorum bak buraya gelmeyin. Marmaris bizim. Bura bizim, bu tezgah bizde. Kendin takıl ya nerede takılıyorsan. Ayıp. Neyse barıştırdılar bizi. Putin arıyor, meşgul atıyorum o sırada. Abi olabilir ha, inanmaya başladım demiş. Parası bu lazım diye burayı terk etsin. Bir hoş oldum. Abi ben de vardım demiş. İstersen beni de al. Görüntülü konuştur, ispat ederim demiş. O anların videosu bende var demiş. Bak bak gitmiş. Allah aşkına bak gitmiş. Onur'a bak gitmiş oraya Bill Gates'in fotoğrafını koymuş WhatsApp'ına. Ben bu kadar seri atan bir silah görmedim. Abi karnından da bir kalın kalın bağırsaktan sallıyorsun. Yok be abicim. Trump'ı anlatmadın demiş. Trump'ı da anlatacağım. Ya çekiniyorlar benden. Ondan sonra diyorlar ki sen işte sabah yayında falan işte şöyle yapmışsın böyle yap. Ben de şimdi kurumumun başına bela gelsin istemiyorum. Neyse sonra bu dedi ki. Tamam. İnsana divaneyim ama başına bela olurum. Bir sağ bir sola hop oynarım. Ajdar gibisi yazmış. Pervaneyim sana divaneyim ama başına bela. Arkadaşlar merhabalar demiş, ismin Tuğberk. Emre abinin söyledikleri tamamen doğru, ben de oradaydım. Görüyor musun bak işte bak. Duy. Oradaydı işte Tuğberk de oradaydı. Kim Jong-un'u davet etmezsen füze atar demiş. Atmaz. Sabah aradı o da. Bu köpeğe tekme atan adamı şeye almış, güdümlü füze. Halledeceğim dedi, ben de o iş dedi. One Nicole Badis. Konnichiwa. Senin yüzünden işte yanlış yaptım demiş. Ne yaptın abi, sınavda mısın, ne işe? İşte nasıl yanlış yapılıyor ya? Emreciğim birazdan senin o güzel manzaralı balkonuna inecekler, haberin olsun demiş. İşte radyocu dediğim bu demiş. Adam Azrail'e konum atıyor sabah sabah. Arkadaşım.

Şu sesi duyuyor musun bak? Ne bu biliyor musun? Tesbih. Emre Mutlu tesbihi cebinden çıkarttıysa... Bill Gates'i de, Zuckerberg'i de, Elon Musk'ı da... Trump'ı da, Netanyahu'yu da... Uykusuz geceler bekliyor. Her gecenin sabahı olmaz arkadaşlar.

0: Evet, ses mesajı geldi. Evet, BGS'ten arkadaşlar. Yayına vermezsem adaletsiz davranmış olurum. Cevap hakkı doğduğu için özür diliyor benden kendisi. Ne kadar saçmaladığını anlatacak şimdi. Bakayım ne diyormuş, dur bakayım.
1: Counter gets very full with those. And then at night after the kids have gone to bed, I'm on email a great deal. I get messages during the day. That's my chance to give long responses. And then...
0: Tamam, kapa çeneni, tamam anladım. İşte bir panik hali. Hemen bir panik havası. Sıkıntı yok, neyse yani biz bunları aramızda, ben şimdi yayına dahil etmek istemiyorum, biz konuşacağız, ben yazdım onu, çeyrek geçe çıkıyorum dedim. Tamam abi falan filan.

0: Abi selamlar, Bakırköy'den Levent demiş. Şu kuaför ersini bırak lütfen, tanıdığı tek ünlü sensin. Senin sayende bütün medya camiasını tanıyormuş gibi hava atıyor. Can. Emre abi, arkadaşları topladım geliyorum. Senin koruman bizde demiş bundan sonra. Şükrü kardeşim, teşekkür ederim. Şükrü yapma. Bu toplara girme bak, beni bırak. Yalnız başıma bütün bedeli ben kendim ödeyeceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim demiş. Gerçekten Bilgez Emre abiye mesaj atmış, bana da yazdı demiş. Bizde normal yok, reklam geliyorum.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

haftalık sallama kontenjanını doldurdum demiş. Sağ ol ya. Ben neyi sallamışım? Anlattıklarımın hiçbirisinde bir kelime bile doğru yok. Şans ile bana Emre demiş. Bol şanslar. Ne konuda dilediğimi bilmiyorum ama şans senin yanında olsun. Sevgili dostum, ben eskiden evde hayvan beslemeye karşı bir insandım. Ta ki şu anki kedim gelene kadar demiş. Şimdi sabahları sana denk gelen vatandaş, eğer bizi duyuyorsa tamam. Sevgiler, saygılar. Canımsın benim. Ya sen bu kitleyi al götür demiş. Nereye? Avukatlara gerekli talimatı verdim. Seninle burada değil, yurt dışında oynayacağım demiş. Şekilsin ya demiş. Bill Gates. Ya profil resmini Bill Gates yapmış. Allah'ım yarabbim ya. Abi sabah sabah yürek mi yedin demiş. Emre Mutlu da yalan da yok, hilaf da yok demiş. O kadar. Teşekkürler. Allah da seni güldürsün. Teşekkür ederim. Beraber çıktık gemiye demiş. Bizi iki kere söküp taktılar. Takarken de araya çip takmışlar demiş. Bir değişik olduk biz demiş. Abicim dur bir dakika ya. Şu an ama bak bizim yani... Abi senden daha seri sallayan bir arkadaşım vardı, tanıştırayım mı seni demiş. Beraber antrenman yaparsınız. Ailemizin yeni yalancısı Emre Mutlu, sağ olun. Hiç de yalan söylemedim ama işte böyle anlaşılıyoruz. Ben ne yapayım? Adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e. Bu kediyi bulup yanına geliyorum. Korkma Emre, yalnız değilsin demiş. Bayağı metrobüs turniketinin üzerinde yatan bir pofuduk bunu bulup getiriyormuş bana. Peki. Aç radyonun sesini, aç. Teşekkürler. Emre abi günaydınlar. Her sabah olduğu gibi trafikteyiz. Çok büyük sallasam da seni dinlemekten keyif alıyoruz. Arkadaşlar sallamadım ya. Şahitlerim var ayol. Yani. Dünkü trafik videosunda gerçekleri o kadar güzel yansıttın ki şu anki yalanların demiş umurumuzda bile değil, sen gerçeksin, sağ ol. Evet, dün 3,5 saat trafikte kaldığım için aklımı oynatacaktım az kalsın. Ondan sonra Bill Gates olayı gerçek mi? Gerçek tabii. Emre Mutlu ile kolpa şov yazmış. Sağ ol, teşekkürler. Yalancı demeyelim de hikaye uzmanı diyelim. Yalancı demeyelim yani, kırmıyor hem de yani. İncitmeden de sağ olsun. Kardeşim bir canlıyı alsana Bili demiş. Öyle uzaktan ötmeyle olmuyor. Canlıda konuşalım. Abi ne alacağım Allah'ını seviyorsan ya. Bırak şunu ya. Konuşmuyoruz vallahi, konuşmuyoruz. Beynim çınlıyor demiş. WhatsApp o kadar birikmiş ki bakamadım. Elon Musk'ın numarası abi. Şu anda ara açmazsa adam değilim demiş. Kendi numarasını yazmış. Numaran gözüküyor zaten yukarıda WhatsApp'ta. Bak kendi 0505 ile başlayan numarası yukarıda gözüküyor. Altta da kendi. Günaydın abi, bile mi sallıyoruz demiş. Evet, ben salladım yeteri kadar, tamam.

0: Vay İstanbul'a neler çektiriyorsun cazibenle insanlara.
1: Yazdığın oraya çizdin, bulaştık sayende çoktan malaya, kaynadık araya.
0: Emre abi, Elon Musk ya da Bill Gates kadar olmasa da Cengiz diye bir arkadaşım var, çok gözü karıdır, yanına göndereyim, seninle takılsın bir iki hafta be. Bence biraz tehlikedesin demiş. Beni koruyacak adam bak Cengiz. Hayır, adamların ajan Harry, ajan Kenny, ajan Rio, ajan bilmem falan, bizim Cengiz. Ben de öyle arkadaşım. Allah Allah. Cengiz yanındaysa sırtım yere gelmez. Bill Gates adam olsa Erdi'ye gelir demiş. Ne alaka şimdi ya? Emre, gerçekten canı sıkılmıyor mu, bir telefon bağlantısı yapalım Bill Gates'le. Allah Allah. Bağlayayım mı gerçekten? Abi o Marmaris'e goy goya geliyor demiş. Tamam, gelmesin. Canımı sıkıyor benim, gelmesin. İnsanlar ister inansın ister inanmasın demiş. Doldan bir bahane. Ali Can demiş ki ben Emre abiyi kafasında dallarla yüzerden yüzerken gördüm, babası da arkasından yüzüyordu demiş. Bak, yata çıktığıma şahitler var. Bill Gates'in 160 metrelik yatına çıktım babamla beraber, şahitlerim de var. Sen ister inan ister inanma. Yok ziyaymış da bilmem neymiş. Arazi satın alıyor demiş, alamaz. Aldı tıttırmam. Devreye ben girdim artık.

Sizi 9.30 gibi börekçide gördüm demiş. Marmaris'te börekçide gördüm demiş. Kafanda dallarla oturuyordun abi demiş. Bilge Esin kafasında da gri şapka vardı. Fotoğrafı bile var hatta demiş. Bak işte görüyor musun? İnanmıyorsun bana bak. Görenler var. Bilge Esin Marmaris'te börekçide. Kafamda dallarla oturuyorum. Benim... Allah'ım sen sabır ver ya. İnsanları da histeriye soktum, inanıyorlar ve onlar da inandıkları hikayeye yani o kadar bir süre sonra gerçek gibi geliyor ki.

abi insanlar inanmasınlar inansınlar fark etmez demiş. Bizden organik reçelle yumurta aldınız beraber demiş. Kafamdaki dallar duruyordu. Video çekmedim ama isteyen varsa yemin edebilirim demiş. Ekmek kulağımı Kerim çarpsın demiş arkasından da. Ver şuna 20 metrekare bir yer gitsin. Bak başına iş alacaksın, ben bile kurtaramam seni. Arkadaşlar bak, benim dediklerim yalan olsa bu kadar insan beni savunmaz burada. Bak anlatıyorlar. Kafamda dal vardı, börekçideydim Marmaris'te Bilges'le beraber yani. Diyorum. Tamam, bazı konular konuşuldu, bunları burada anlatamam şu anda yani. Bir takım sözler verildi, bir takım anlaşmalar yapıldı. Allah Allah. İnanmazsanız inanmayın be.

0: Seni börekçide gören arkadaş doğru söylüyor demiş. Ben de onun seni gördüğünü gördüm demiş. Bozacının şahidi şıracı diye bir kelime cümle vardı ya. Beni Bilges'le Marmaris'te börek yerken kafamda dallarla gören çocuğu görmüş bu da. Sedat. Sedat Işık, teşekkürler. Siz erkekler alemsiniz. Peki. Ben burada neyin derdindeyim hala bize. Abi bir talimatına bakar, istiyorsan torpil atalım bu akşam yatına bunu. Torpil atacak. Şu etek güzel mi diye bana... Bana da etek sormazsın be. Güzel.
1: Olmadı sana bir sorum da. Sona erdi senle güller.
0: Upuzun güzel bir
1: yorumda.
0: Etek ama program dinlerken.
1: Bayan dengemiz bende yok.
0: Bir yandan da etek bakıyor olman biraz ağrıma gitti ya.
1: Sağ sensiz de sen ne de mutsuz merki durumda.
0: O değil de gerçekten bir yeğenle görüşmüş olsan kimse inanmayacak demiş. İşte yalancının mumu derler ya, öyle işte. Emre Seslen Dubai'deki arkadaşı demiş. Burada zaten yazıyor, şu anda yazıyor hatta. Temiz olan ve potansiyel yerleri arıyor demiş. Mustafa abi söylüyor.

Canım börek çekti yeter daha. Ya Ender, bizim derdimiz de senin derdin börek mi? Ben burada dünya küresel güçleri karşıma almışım, sen börekten bahsediyorsun ya. Ben orada niye börekle alakalı, mesela börekçide konuşalım dedi bunu, dikkat çekmeyelim dedi. Kafasında bak gören arkadaşlar var, gri şapkası vardı, gözünde güneş gözlüğü vardı. Benim de kafamda böyle dallar mallar vardı, tamam yani evet. Sessiz sessiz konuştuk, hatta kıymalı börek kokusu ağzıma kadar geldi be, çok dibime girdi. Kalmış harman. Bazı pazarlıklar yapıldı. Deli.

küresel güçlerle denge mücadelesi yapıyorum. Şimdi de sormuş, pantolon güzel mi? Güzel, çok güzel. Ne pantolon bitti, ne etek bitti, ne börek bitti ya. Ya anlamıyor musunuz konuyu arkadaşlar? Durum çok ciddi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Hayatımda ilk defa bu kadar geç kaldım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum demiş. Bir şey söylemene gerek yok canım benim ya. Bu ne ya, WhatsApp'ta benim resmim. Ben de sizi konuşup anlaştıktan sonra görüp ana olsun diye çekmiştim. Ya WhatsApp'ına benim resmimi niye koyuyorsun? Bir de resim koymuş, bilgiye söpüyorum ya. Anlaşmıyorum. İstemiyorum anlaşmak. Dur şu resmi kendime atayım. Dursun kenarda, yarın öbür gün lazım olur. Mahkemeye delil olarak sunarız. Arkadaşım, WhatsApp profil resmine niye benim resmimi koyuyorsun ya? Abi ne söylüyorsan doğru söylüyorsun demiş. Demek isterdim parantez içinde de. Bir de demiş ki, hayatımda gördüğüm en güzel yalan senaryo. Yalansız senaryo. Yalansı ne demekse. İnsansız robot gibi. Ne uğraştık bu kadar ya? Ne sıkalım aşil tendonuna, olsun bitsin. Yok öyle kolay yok. Herkesten sileyim derken benden silmişim demiş. Börek resmi atmış bana. İyi ki de silmişsin yani. Bill Gates senin partinin olduğunu biliyor mu demiş. Hayır bilmiyor. Siyasi olduğumu da bilmiyor. Öğrenecek abisi, öğrenecek. Beyler gaza gelmeyin, bak bu hikayeler gerçek değil. Adama kin kusur ne olduysa yani, adamın da bir suçu yok he. Normalde. Sadece gelmesin abi, Marmaris'e ne gelip duruyor 160 metre yatıyla ya. Ben gidiyor muyum onun oraya, nerede yaşıyorsa ben gidiyor muyum kendi yatımla? Yatım yok, o yüzden gidemiyorum da. Buluruz, yatımız var bizim Mustafa abi. Senin yatı 14 metre gerçi, çok iddialı değil ama. Hiç çoktan iyidir, bir gidebilir miyiz? Şöyle bir Türk bayrağı çekelim üstüne. Sabaha kadar dinleteceğim ona. Ne dinleteceğimi sormadım bile. Bir gün Bill Gates'in kapısının önüne gittim. Bu hikaye gerçek bak, bu gerçek. Verdim sesi. Dedim Mustafa abi, aç hoparlörleri aç.

Öyle 140 metre yatla buraya gelmeyle olmaz aganiga. Dedim Mustafa abi sesi aç. Dedi son ses, dedim biraz daha aç. Senin çip diye tasarladığını biz ağzı dişimizle çiğneyip yutuyoruz aga.

Yürü be abi yazmış. Yaptım bunu ya, inanmıyor musunuz? Yani yapmadım ama yapacağım, söz bak, aklımda var. Bunun şimdi tam böyle şekeri düşmüş, tamam mı? Gecenin saat 2'si 3'ü. Böyle takılıyor kafasına göre, açmış bir tane televizyon oradan. Nereden adı alsam, nereden bilmem ne satın alsam, nereden çip üretsem falan. Mustafa abiyle ben. Bir de yanında Metin. Yanaşmışız bunun kapısına. Korumalar morumalar herkese ekart etmişiz bak. Çip fırlatıyorum böyle aşağıdan. Bu birinci katta oturuyor mesela. Hangi çip biliyor musun? Türk'ün çipi.

kaza yapacağım demiş. Gaza gel. Arkadaşlar bak, benim olayım şu. Konuyu şöyle özetleyeyim. Bill Gates'in ne yaptığı umurumda bile değil. İnşallah kötü şeyler yapmıyordur. Çok fazla Bill Gates'le ilgili konuştum. Pişman değilim. Ama olur da çıktım buradan başıma bir şey geldi falan filan, bilmiyorum. Yani bunlar... Sadece sormak istediğim şey şu. Sen 160 metre... Tamam, gel para bırak. Burada insanlara para kazandır. İstihdam sağla. Burada iş yerleri aç. Format atalım. Bilgisayar formatçısı aç bana mesela. Bana de ki al sana bilmem kaç milyon dolar. Yanına al personellerini, burada işletme kur. Bir şey yap. Yatırım yap. Çekiyorsun Göce'ye 160 metreyi. Helikopter pisti. Baklava, börek, yağ var, bal var. Ne güzel. Yapmayan adam değildir, gitti gitmeyen adam. Mustafa abi gaza geldi, dur dur bir dakika. Adam Dubai'de yani ununu elemiş, eleğini asmış. Adamı da yoldan çıkardım bak. Tekneyi getiriyorum diyor bak.

Emre abi demiş bir işaretine bakar 82 Kaliforniya. Bill Gates, akıllı ol. Tekneni bak bak, eğer burada bu ülke üzerinde bir planların varsa senin. Yarın haberlerde Emre Mutlu yok oldu. Hani başına ne geldiği de belli, yok oldu direkt. Ortada yok adam. Sonra benim Miami açıklarında fotoğrafım çıkıyor değil mi? Yapay zeka ile yaptıkları gibi böyle. Elimizde kokteyllerimiz böyle Bil abiyle. İşim

0: Şimdi madem bu kadar salladım sabah sabah, katlandınız buna, hala bu kadar sallamaya rağmen kimler var burada?
1: İstediğin şarkı.
0: Seni tanımadan demiş, şu an radyo açanlar hakkında ne düşünüyor acaba? Bence bilmiyorum. Son şarkın hazır. Canım dinleyenim, iyi ki varsın. Bu sabah da benim neydin ya. Allah ayağına taş değdirmesin. Kimler burada, bir emoji alayım bakayım. Kim buradaymış bir göreyim. Hanimiş taniymiş benim canım dinleyenim. 0544-886-1886. Darıldım darıldım ben sana canım, böyle mi olacak? Sana çok güzel bir şarkı ayarladım. İnşallah layıktır. Sen kıymetlisin biliyorsun. Oy oy oy, WhatsApp'a bak. Oy oy oy oy oy. Ne kadar kalabalığız. Harikasınız. Mahpushane içinde minderim kana battı. Minderim kana battı. Kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim bir gün daha geçiriyorsun. Başına her şey gelebilir. Her şey bizim için, her şey Cenab-ı Allah'tan. Ama şunu unutma. Seni sevenler için, sevenlerin için, dostların için, evladın için, anan baban için. Ama en önemlisi, kendin için iyi olmak zorundasın. Sen herkesten farklısın ve özelsin. Sen cansın. İyi ki varsın. Dinleyene takla atıyormuşum gibi geliyor olabilir. Hayır abi, ben bunu kendime de söylüyorum hep. Dünyanın en güzel dinleyicisi benim dinleyicim. Kim ne derse desin. Sana çok güzel bir şarkı ayırdım. İnşallah beğenirsin. Bak bakalım ne dinleyecekmişsin. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik, en neydi belirsiz şov programında buluşalım, görüşelim ve gülüşelim. Psikoloğa gitmeye gerek yok demiş. Ben de gitmiyorum ki, sen varsın çünkü. Orada mısın? Benden sana geliyor bu. Oysa vakit yoktu. Seni çok seviyorum.

0: Dünya her zaman güllük gülistanlık değil. Acımasız ve kötü bir yer. Ne kadar güçlü olduğun önemli değil. İzin verirsen
1: ne güzel.
0: Seni dizlerinin üstüne çökertir. Sonsuza kadar orada bana. Öylece kalmana sebep olur. Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbeyi vuramayız. Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil. Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğin. Kaç darbe alıp hayatta yoluna devam edebiliyorsun, buna bakman lazım. İşte kazanmak böyle bir şey. Şimdi
1: sen gelmesen bile ben,
0: eğer ne hak ettiğini biliyorsan gidip hak ettiğin şeyi al. Ama o darbeleri de almaya hazır ol. Defalarca düşeceksin. Kalkmak zorundasın. Ve birilerini suçlayıp
1: yalan,
0: İstediğim yerlere gelemedim, onların yaşadığı şans deme. Şans bizden çok daha başarılı insanlara attığımız bir suçlama. Sebebi oydu buydu fark etmez. Herhangi biriydi diyemezsin. Bunu korkaklar yapar. Ve sen bu değilsin. Sen bundan çok daha iyisin. Kendine inanmaya başlayana kadar kendine ait bir hayatın olmayacak.
1: Ne güzel.
0: Seni çok seviyorum.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak hava sıcaklıkları, Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü, Haramidere, Bahçeli Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yeni Bosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yine yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrederken Kartal Ataşehir'de çift yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
2: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: ederiz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak. Hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.

çalar. Zihninde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
1: Sağ edemiyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
3: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak. Hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz.
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak. Hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
3: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.

yaz Peugeot'a avantajlarıyla geldi. Peugeot'un polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik yapı kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Reklamlar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak. Hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net, her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
5: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
0: Yaz Citroen'e avantajlarıyla geldi. Citroen'inizin polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçın.net'i Haluk Levent'e tabii ki geçmiş olsun dileklerimizle başlayalım sevgili dinleyiciler. Dün bir son dakika gelişmesi olarak bildirim gelmişti cep telefonuma. Orada mide kanaması teşhisi konuldu diye bir haber vardı. 57 yaşında bu arada kendisi, biliyorsunuz. Eskişehir'de konser sonrası mide kanaması geçirdiği teşhisi konuldu. Ve derneğinden de en sonunda artık resmi bir açıklama yapıldı. Sevgili dinleyiciler, sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz deniyor. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Resmi kaynaklar dışındaki paylaşımlara da karşı dikkatli olmanızı rica ediyoruz diye de yazdılar, gönderdiler. Haluk Levent'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şifa diliyoruz ve bu dileklerle de bugünkü Yalçın.net'e başlayalım. İstanbul FM'de 21 Mayıs Perşembe günündeyiz. 2:12 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de başladık. Beraberiz. Saat 16'ya kadar da beraber olacağız. Serin bir İstanbul günü ha? Vah. Yani şimdi aslında özellikle hadi güney bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, güney taraflarda yapılan bayram planları belki çok fazla suya düşmez ama özellikle yani Marmara bölgesindeyseniz biraz böyle hani planlar suya, ah biraz hani böyle hava biraz daha ısınsa da nedir, denize girsem planları olabilir ya da ne bileyim şöyle olsa da şortla gezsek dolaşsak planları olabilir ama bilemiyorum valla. Bayram boyunca da o serin hava ve yağmur biraz da gözüküyor, bilginiz olsun ama olsun ya. Yani ne olursa olsun bizim havamız güzel olsun. Bakın bayram sevinci, bu çok önemli. Çok ciddi söylüyorum. Yalçın.net başladı. Bugün de şahane şarkılarımız var. Tabii ki konuşacağımız çok konu var. Bilginiz olsun. Yine her zaman olduğu gibi beraber yapıyoruz bu programı. Saat 16'ya kadar hem eğleneceğiz hem hüzünleneceğiz. Ya, yani lütfen. Hep böyle eğlen eğlen kahkaha gül gül olmaz yani. Hepiniz Yalçın.net'e ve İstanbul FM'e hoş geldiniz. Hadi bakalım. Hoppa.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Yalçın.net devam ediyor.

gerçekten beni üzdü ya. Yani çok ciddi söylüyorum. Onunla birlikte doğup da onunla birlikte büyüyen insanlar var, çocuklar var aramızda. Evet. Yani baktığınız zaman 2006 yılından bu yana, 2006 yılından bu yana kesintisiz, yani 2006 yılında doğmuş bir kişiyseniz şu anda 20 yaşındasınız ve onunla birlikte doğmuş ve büyümüş biri olabilirsiniz. Hadi tamam tamam bahsedeceğim. Bilmece gibi konuştum ama arka sokakların 20 yıl sonra final yapacağı haberi paylaşıldı ve çok ciddi gerçekten yani Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri aslında. Hani baktığınızda her cuma, şimdi diyeceksiniz ki aa Yalçın arka sokakları mı izliyorsun sen falan. Ya evet, arada bakıyorum yani, ah cuma olsa da arka sokaklar başlasa da bir seyretsem falan şeklinde değil. Denk geldiği zaman eğer bir gün bir şey yoksa o esnada, evet o arka sokaklara bakıyorum. Bazen hani günceli de oynuyorlar, gösteriyorlar, dizi yapıyorlar ya, işte oradan yakalamaya çalışıyorum. Tabii ki oyuncular bizim sevdiğimiz oyuncular. Dün bir baktık, baktık ki nedir bu? 20 yıl sonra arka sokaklardan final kararı geldi. Yani evet, böyle bir sosyal medyada dün gündem oldu. Sizin de karşınıza çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum ama şimdi mesela 750 bölüme ulaşan Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar boyunca pek çok oyuncu da rol aldı. Hatta benim bir arkadaşım var, devamlı polis rolünde oynatıyorlar onu. En sonunda dedim ki yani Arka Sokaklar'da oyna da sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Her seferinde polis ama dizden diziye fark ediyor. Yalçıncığım evet ya dedi. Yani Arka Sokaklar'da oynasam emekli olmuştum ama çocuğun da şansına... Vallahi ya biraz böyle ne bileyim hüzünlendim. Abi 20 yıldır ya. 20 yıldır televizyon kanal, yani Kanal D'de 20 yıldır orada herkes seyrediyor. Ki reytingleri de takip eden bir insanımdır. Reytinglerde de çıkıyor. Gayet başarılı. Ama nedeni bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda mutlaka da onu netleştiririz. Bu arada 0544-886-1886 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sizler de mesajlarınızla katılabilirsiniz tabii ki bütün programlara. Bu arada bir şey soracağım tabii ki size. Bunu size sormak zorundayım aslında. Neden sormak zorundayım? Çünkü Türkiye'de yapılan bir araştırma var. Ya dedim ki olabilir mi? Yani Türk insanı tamam birinci sırada çıkabilir ama Türkiye'nin en çok tercih ettiği içecekler sıralanmış. Bunu ben size sormak istiyorum. Yani içecekler olarak düşünün. Alkolsüz tabii, alkolsüz yani arkadaşlar, yok yani. İçecekler olarak düşünün. İlk tercih ettiğiniz içecek acaba nedir diye sorsam. Bakın resmen bir anket başlatıyorum. Lütfen yazın. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. İsminizi yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz. Sadece sizin ilk tercih ettiğiniz içecek nedir diye soruyorum. Sadece yazın 0544-886-1886'ya bir gönderin bakalım neler çıkacak.

0: Valla sevgili dinleyiciler, bir şey sormak istiyorum. Yani bana yazdığınız ilk içecek tercihinde kararlı mısınız? Son kararınız mı bunlar? Yani çok sosyetik gördüm sizi. Vallahi. Şimdi radyolarını yeni açanlar varsa söyleyeceğim. Mesela içecek olarak ilk tercihiniz nedir diye sordum. Türkiye'de bir anket yapılmış ama yani tabii ki herkesin böyle aklından geçen o içecek ilk değil, birinci değil sevgili dinleyiciler. Aynen bak. Onu birazdan sizinle paylaşacağım, o listeyi. 7 tane böyle, 7 tane içecek sıralaması. Orada işte tabii ki gelen bazı mesajlarda işte Yalçın şudur budur falan yazmışsınız ama o değil yani. Soruyorum yani sizin ilk içecek tercihiniz nedir diye yazın. Sadece içeceği yazabilirsiniz. İsminizi yazmaya gerek yok. 0544-886-1886. Şimdi İsviçre'ye gidiyoruz. Oradan Melek diyor ki iyi yayınlar Yalçın Bey. İçeceklerin olmazsa olmazı aslında suyu bence bir kenara koyalım. O zaten yaşam kaynağımız, bu yarışma dışı kalsın diye. Yarışma değil, anket bu. Türkiye'de bence çaydır diye. Çünkü nereye gitsem çay içer misiniz diyorlar. Ama bana göre diyor ilk seçenek her zaman tabii ki kahve ve en sadesinden diye yazmış. Ya Türk kahvesi bu değil mi bu arada? Filtre kahve mi? Türk kahve. Çünkü ben de filtre kahve içiyorum sabahları ve sade. Peki onu geçiyoruz. Özlem diyor ki hoş geldin Yalçın, iyi yayınlar diliyorum. Ben de genelde senin gibiyim. Arka sokakları izliyorum. Oğlumun doğumundan birkaç ay önce yayınlanmaya başlamıştı diyor. Aa bak. Özlem'in oğlu arka sokaklarla aynı yaş. Kaç yaşındaydım ben? Arka sokaklar işte ilk yayınlanmaya başlamıştı. Öyle düşünsene. Peki. O da demiş ki meşrubat. Aa, ilk tercih meşrubat. Sedat ne diyor? Olmazsa olmaz. Aa, Sedat sen de reklam yapmışsın yani. Ama benim diyor ilk tercihim Türk kahvesi, hiçbir şeye değişmem diye de yazdı, gönderdi. Çok teşekkürler. Şimdi Aysel yazmış, önce tabii arka sokaklarla alakalı. Ben diyor geçenlerde izledim, 5 dakika izleyebildim. Çünkü Rıza Baba aslında bir operasyon geçirdi, ameliyat geçirdi. Orada biraz yoruldu ve onu işte aktif rollerde göstermiyorlar. O sahneleri çekmiyor maalesef. Yani rol artık geçmiyor izleyiciye diye yazmış. O da diyor ki çay, dün de çay günüydü diyor. Değil mi? Dün dünya çay günüymüş. Nasıl atladık onu? Peki. Kefir diyor dinleyicimiz. Şu an canım çok çekti. Eve gideyim de içeyim. Ama Türk kahvesi vazgeçilmezimdir. Çay, filtre kahve aralarda ne? Ne? Ha, fena gitmez diye yazmış. Ay Allah, bazen öyle bir mesaj gönderiyorsunuz ki el yazısı gibi okuyamıyorum. Peki devam edeceğiz. Gelen mesajlar var, onlara bir bakacağız. Sizin için ilk içecek tercihiniz nedir diye sorduk. 0544-886-1886'ya WhatsApp'tan gönderebilirsiniz diyelim. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın sonrasında bakın hangi şarkı burada.
1: İstanbul FM'de az sonra.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

Mesajlar geliyor. Şimdi dinleyicimiz ne demiş? Kim? Ha, Yeşim demiş ki meyve suyu ve granül kahve diyelim biz ona. O. Evet ya, onun genel bir adı var böyle. Sanki hani genel ismi oymuş gibi ama granül kahve. Peki bak. Karadut veya üzüm suyu. Ay Seva. Bak ya. O zaman lütfen kayıtlara geçsin. Mutfakta da karadut veya üzüm suyu istiyoruz. Sema Hanımcığım. Aa, sen bir de bayramda aslında tam böyle karadut ve üzüm suyunun menbaasına gidiyorsun. Yani Balıkesir'e gidiyorsun. O taraftan bir karadut gelebilir mi bayramdan sonra, bilemiyorum. Peki. Oh. Selam, ilk tercihimiz bunlar, yoksa sadece su içiyoruz diye de göndermiş dinleyicimiz. Vallahi onları söyleyemeyeceğim. Peki. Güzel. Ama bu anketlerde çıkmıyor, ben söyleyeyim sana. Ne demiş başka Zerrin dinleyicimiz? Zerrin diyor ki çay içerim. Nereye gidersem gideyim orada da hemen çay derim. Çünkü onun yerine hiçbir şey tutmuyor diyor Zerrin. Böyle. Vay vay vay vay. Peki. Misafirliğe gittiğimizde ya da misafir geldiğinde ilk ne yapılır? Çay. Dışarıdan eve ilk adım attığımızda üzerimi bile değiştirmeden elimi yıkar, hemen çay koyarım. Dışarıda yemek yediğimizde, yurt dışında dahi, yemeğin ardından çay. Hatta Zürih'te çay yüzünden öyle bir kazıklandık, unutamam. Birer bardak çay yemekten çok para ödedik diyor. Vay be abi. Yani böyle bir durum söz konusu işte. Bazen de böyle. Çay bazen de pahalıya patlıyor, çay sevdası. Neyse, mesajlar geliyor. İçecekte ilk tercihiniz alkolsüz diye sor dedik onu. Yazın bana, okuyalım.

0: mesajlarda geliyor. Tabii ki bazı mesajlarda da Yalçın Bey diyor. Yani Y ve Z kuşağı çayı sevmezler. Onların tercihleri. Doğru vallahi. Yani aslında çayı bir sevseler bırakmazlar. Hele ki benim içtiğim o çay formunu içseler zaten bırakmazlar. Çok şey keyifli. Şimdi sesli mesajlar da var. Onlardan bir tanesini de açalım. Nedir?
1: Nedir diye sorduk. 0-5
2: Yalçıncığım, valla bizim de tercihlerimizden bir tanesi sensin. Kolay gelsin.
0: Ya Atilla ya. Abi ben içecek miyim Allah aşkına? Ya tamam. Yani radyo programcılığında tercih edebilirsiniz. Radyoyu tercih edebilirsiniz. Yapma bunu. Yapma. Ben içecek miyim? Atilla'cığım ben pizza mıyım? Ben pizza değilim. Herkesi mutlu edemem. Ünlü Türk düşünün. Bu sözü hatırlıyor musunuz? Kimin söylediğini? Ünlü yazar, ünlü Türk düşünür. Şeyma Subaşı'nın kitabındaki bir sözdür bu. Sen pizza değilsin. Herkesi mutlu edemezsin. Sevgili dinleyiciler bunu bilin. Peki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Vallahi ikinci saate doğru ilerlerken şunu sizlerle bir paylaşayım. Çok da fazla sizi bekletmeyeyim. Yine Türkiye'nin en çok tercih edilen içecekleri sıralandı. Sevgili dinleyiciler. Burada 7 tane içeceği sıralamışlar, liste yapmışlar. Ben 7.sinden bir başlayayım isterseniz. Bakın Türkiye'de en çok tercih edilen 7. içecek çay olmuş. Aynen. Yani eğer sıralama 7 içecekli bir sıralamaysa sonuncu çay Türkiye'de. Buna pek inanamadım. 6. sırada çaydan daha çok istemişiz turşu suyu. Abi ne içersin? Turşu suyu var mı? Abi nereden olsun? Yani nasıl tercih edeyim? Hani bir eve gittiğiniz zaman diyebilir misiniz? Ya kardeşim turşu suyu varsa onu ben alayım. Çay falan yok ya. 5. sırada şalgam var. Bakın bayılırım. Acılı olana özellikle. Sonra 4. sırada Türkiye'de en çok tercih edilen içecek boza çıkmış. Bunu sadece kış mevsiminde mi içiyoruz? İçiyoruz yani öyle. 3. sırada salep çıkmış. 2. sırada hadi bakın tamam olabilir. En çok tercih ettiğimiz içecek ayran olmuş. Ve geldik Türkiye'de en çok tercih edilen 1. içeceğe. Yani aslında sizden 1-2 tane geldi. 3 tane veya var ya yok bilmiyorum ama en çok tercih ettiğimiz içecek Türk kahvesi olmuş. Vallahi. Ha sade orta şekerli onun o tarafını bilemiyorum ama nereye gittiysek en birinci olarak Türk kahvesini tercih etmişiz. Yani o yüzden söyledim biraz önce. Evet sevgili dinleyiciler, eğer 7 sıralama, 7 içecekli bir sıralamaysa ve listeyse maalesef çay sonuncu olmuş.
3: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak. Hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.

hani dünmüş diye dedim ama aslında bugünmüş. Yani sevgili dinleyiciler, bugün 21 Mayıs Dünya Çay Günü'ymüş. Vay vay vay. Aslında bana göre bir çay sever olarak her gün Dünya Çay Günü benim için. Özellikle de Earl Grey olursa çok daha sevinirim. Ama asla sallama olmayacak. Yani lütfen. Peki, valla bugün o zaman şöyle söyleyelim. Çay sever bütün dinleyicilerimizin Dünya Çay Günü kutlu olsun. Gidin de bir demlik çay için falan demiyorum yani. Bir, en azından 1-2 çay bardağıyla. 21 Mayıs dün değil miydi diyor. Ya bugün 21 Mayıs. Bak, hep kafa yaktınız vallahi. Bugün 21 Mayıs, yarın 22 Mayıs, dün 20 Mayıs'tı. Şeyma Subaşı kitap mı yazmış diye soranlar. Hep okuyan var mı acaba diyenler.

İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla elbette katılabiliyorsunuz. Bu arada Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. Yine Kurban Bayramı ile alakalı toplu taşıma araçlarıyla ilgili güzel haber var. Müjdeli haber var. Paylaşacağız birazdan.

İstanbul FM'deyiz sevgili dinleyiciler. 16'ya kadar beraberiz. Şimdi tabii ki ne diyor? Ayşe burada. O zaman çaylar kahveler gelsin. Uyuyorum ya resmen. Bunlar da kesmez beni. Gökyüzüne uyku ilacı mı katmışlar ne diye. Aa, yok yok yok. Sende Kurban Bayramı rehaveti şimdiden başlamış. Ben tamam. Teşhisi koydum yani Ayşe. Kurban Bayramı rehaveti başlamış. Yarın da Cuma zaten. Hani biraz daha. Zaten hani hep söylüyorum ya, bu hafta özellikle bayramdan sonra görüşelim haftası. Bayramdan sonra hallederiz hiç merak etme haftası. Odur yani. Ama şöyle baktığınız zaman da tam bir Haziran'da ilkbahar mevsimi bitiyor. Yaz mevsimi başlıyor. Yeni bir gün, yeni bir hafta. Tam bir Haziran. Vallahi böyle bak, aynen yazıyor. Peki şimdi bu arada biraz önce hani aslında bir ritüel oldu da yine de bunu paylaşmak, yine insanların duyması biraz daha rahatlatıyor bu işi, bu haberi. Kurban Bayramı nedeniyle köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz olacak sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Yani işte kamu ait köprüler, otoyol, toplu taşıma ücretsiz olmasına da karar verildi. Resmi gazetede yayımlandı. Yani uydurmuyorum. Hikaye öyle derler ya. Şimdi tabii ki 26 Mayıs Salı günü 00'dan itibaren 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak. Yani 4 gün değil mi Kurban Bayramı? Evet, 4 gün boyunca ücretsiz olacak ama sizden benim bir ricam var. Bakın, bedava diye oradan oraya, buradan oraya, oradan buraya gitmeyin, dolaşmayın. Oğlum gel gel lan, bedava zaten. Oğlum gel burada inip gemiye binelim. Gemiden inip vapura binelim. Vapurdan inip metroya binelim falan. Kalabalıklaştırmayın her tarafı. Gözünüzü seveyim. Oğlum ne de olsa bedava lan. Gel gel falan filan. Yani ama tabii ki gidin büyüklerinizi ziyaret edin ama çok böyle suni kalabalık olmasın ya.

0: Yalçın.net devam edecek. Reklam.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

ancak giriş yapabildi. Diyor ki Yalçın diyor gerçek mi arka sokaklar bitiyor mu diye yazmış WhatsApp'tan. Valla şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani özellikle dizilerle alakalı, filmlerle alakalı çok güvendiğimiz bir isim var. Birsen Altuntaş. O yazdı, o paylaştı. Çok güvenilir bir kaynak kendisi çünkü. Bu yüzden doğru. Sevgili dinleyiciler, yani Salih'cim gerçekten ne arka sokaklar hayranı varmış değil mi? Ama sanki böyle şey, eskiler daha çok hatırlarlar. Bizimkiler dizisi vardır. Hala aslında böyle denk geliyor, karşıma çıkıyor bazı kanallarda. Sabahın köründe yalnız karşıma çıkıyor. Şimdi Kurban Bayramı'ndaki toplu taşımaların ücretsizle alakalı. Yalçın, maalesef benim de derdim aynı. 19 Mayıs'ta bile işe zor gittim. Marmaray dahil aşırı kalabalıktı. Olan biz çalışanlara oluyor diye de yazmış dinleyicimiz. Ama Kurban Bayramı'nda kimse çalışmayacak herhalde diye. Ne diyor dinleyicimiz? Bedava olsa ne olacak ki? Zaten %25 çalışacak. Otobüs, metro hiçbir işe yaramaz. Sadece işkence diye de yazdı, gönderdi. Tarık göndermiş bunu. Ya biraz kalabalık olacak tabii ki. Diyor ki dinleyicimiz, inan biz üniversitede milli bayramlarda arkadaşımla yapardık. O yıllar geldi. Hayır, 26 yıl önce. 26 yıl mı? Bir dakika, gerçek mi? 26 yıl önce toplu taşımalar bayramdı, ücretsiz miydi onu bilmiyorum ki. Kayseri'de gezilecek yer yoktu. Otobüslere biner, kuytu mahalleleri gezerdik diye ya. Kuytu mahalleleri. Bir dakika ya, bana yaz, 26 yıl önce gerçekten yani ücretsiz ulaşım var mıydı bayramlarda? 26 yıl öncesini hatırlamıyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Selam Yalçın abi, hoş geldin diyor. Süleyman burada. Abi bizim insanlar, ya böyle deme ya, beleş mezar bulsa girecek diyor. Deme böyle. Vallahi kavga çıkar diyor. Yani diyor bedava gezmek bulununca diyor kaçırırlar mı diyor, mutlaka diyor gezerler diyor. O suni kalabalıkları yaratırlar mutlaka diyor. Ama buradan bakın söylüyorum, yok işiniz gücünüz varsa gidin gelin, başka yok.

maalesef ben bayramın yarısında çalışacağım diye yazmış dinleyicimiz. Aa, bayramda çalışanlar da var. Alkış. Yani paraya para demeyecek miyiz? Mesai mi diyecek? Öyle mi? Öyle mi söyleyelim? Bu sene böyle diyor. Peki olsun, tamam. Sonuçta problem yok. Ha, ne diyor dinleyicimiz? Resmi olarak 2015 yılında başladı diyor. Ha şey, ücretsiz toplu taşıma. Bayramlarda, seyranlarda. 2015. Bana da şimdi sormuşlar Yalçın, 26 yıl önce ben var mıydım arkadaş? Hay Allah. Yani 26 yıl önce şöyle bir şey var tabii ki, İstanbul'da belki ilk yıllarım diye düşünebiliyoruz. Hadi bir 1-2 yıl falan erken geç, öyle olsun. Demek ki 2015 yılında başlamış. 11 yıldır ücretsiz var. İtinayla çay demlenir. Madem çay günü, Yalçın, o zaman balkonda bir çay keyfi yapıyorum. Fotoğrafını da paylaşmış dinleyicimiz. Porselen demlik. Vallahi ağzınızın tadını da biliyorsunuz. Yani bugün de Dünya Çay Günü, 21 Mayıs. Demleyin çayınızı, çıkın balkona, terasa, için çayınızı. Öyle, başka bir şey yok.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında

İstanbul trafiğine bakıyoruz tabii ki. Şu anda %65'lik bir trafik yoğunluğu var sevgili dinleyiciler. Ancak şunu da hemen söylemem gerekiyor. Önemli bir bildirim. Bağlantı yolu Nurtepe Akom yönü. Bu güzergahı kullanan dinleyicilerimiz var mı bilmiyorum. Yani ben oraları çok bilmiyorum ama önemli sol şeritte zincirleme trafik kazası meydana gelmiş. Bu nedenle orada bir şerit trafiğe kapalı, bilginiz olsun. Hani şu anda araçlarınızda İstanbul FM dinliyorsanız bu güzergaha gideceksiniz. Bilginiz olsun, orada bir tıkanıklık var. Bağlantı yolu Nurtepe Akom yönünde sol şeritte zincirleme trafik kazası var sevgili dinleyiciler. Bu yüzden orada bir şerit trafiğe kapatılmış. Yoğun bir trafik söz konusu. Ekipler sevk edilmiş ama tabii ki çok daha yeni, çok daha taze. O taraflarda yoğun bir trafik söz konusu. Şimdi trafik demişken de aslında dün size biraz bahsetmiştim. Hatta hatırlattım. Dedim ki aman gözünüzü seveyim. Taksim'de, Beşiktaş'ta, Beşiktaş stadının çevresinde bir işiniz, gücünüz varsa sakın oralara gitmeyin. Çünkü bazı yollar kapanacak. Alternatif yollar bulmaya çalışın demiştim ya. Heh, işte ben sanki onu size söylememişim gibi ben Taksim'e gittim. Vallahi çok enteresan bir durum oldu yalnız. Taksim'e bir gittim ki sanki Taksim'de bir tek ben varım ve bütün Freiburg ve Aston Villa taraftarlarıyla beraberim. Taksim tam bir küçük Londra olmuş, İngiltere olmuş. Vallahi hiç yani ne araç var ne bir şey var, ondan sonra bütün taraftarlar orada. Biliyorsunuz Avrupa Ligi finali vardı. Dün akşam 22'de başladı maç. Aston Villa 3-0 yendi. O kadar Freiburg taraftarı İstanbul'a geldi, Taksim'e geldi. Atkılar, şapkılar, formalar, her şey. Ama yani bir gol bile atamadan takım evine geri döndü. Şimdi şunu söyleyeceğim. O kadar kalabalıktı ki trafik, yani orada olmadığı için, araç giriş çıkışları olmadığı için diğer taraflarda trafik o kadar sıkışıktı ki ve insanlar hiçbir şekilde toplu taşımaya binemiyorlar. Bütün her yer tıklım tıklım dolu. Tamam, böyle organizasyonların Türkiye'de, İstanbul'da yapılması hoşuma gidiyor, çok güzel ama artık biraz İstanbul dışına çıkalım. Bakın oradaki insanların birbirleriyle diyaloglarında kulak misafiri oldum. Bizi mahvettiler, evimize gidemiyoruz, işten çıktık, bekliyoruz saatlerdir, bir otobüs gelmiyor, metrobüs gelmiyor, şu gelmiyor. Metrobüs değil de otobüsle gidecek olanlar var. Bir türlü gelmiyor, bir saat oldu bekliyoruz falan fıstık. Yani İstanbul'u dünyaya tanıtmak evet gerçekten güzel. Ama yani biraz böyle İstanbul'un dışına mı çıksak acaba bu tür organizasyonlarda? Yani bu tür organizasyonları kaldırabilecek diğer şehirlerimiz de var. Vallahi dün çok şikayet duydum ya. Resmen yani insanlar şikayet üstüne şikayet. Şikayet üstüne şikayet. Vallahi bilmiyorum. Bakacağız ne olacak bilmiyorum ama hani yetkililerimize gerçekten diyoruz ki bunu kaldırabilecek başka şehirlerimiz mutlaka vardır. Biraz da onları...

Günaydın. Ankara'da Aktepe Stadında mı yapılsın? Florya Galatasaray tesisi Beşiktaş vesaire dururken diye yazmış dinleyicimiz. Florya değil artık o. Peki Yalçın diyor, o kadar kişi konaklayacak, yiyecek içecek başka hangi şehir olabilir? Biz de konuştuk bunu. Bence çok zor diyor İstanbul'un dışında. Yani aslında daha önceki radyo programlarımda da bu konuyla alakalı çok net hatırlıyorum. Böyle gelen mesajlar vardı. Yalçın Beyciğim işte konaklama, altyapı, o kadar insanı barındıracak yerler, işte restoranlar mutlaka olmalı. Ama işte ne yapalım, geliştirelim, bir şeyler yapalım. İstanbul'u dolduruyoruz o zaman. İşte o zaman yerli halk, İstanbul'daki halk çok çile çekiyor sevgili dinleyiciler. Olay bu yani. Ben onların köprüsüyüm falan demiş. Peki. İstanbul FM'de yalçın.net'te veda zamanı geldi. Hepinize çok teşekkürler. Kocaman bir alkış. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekansında buluşalım. Güzel şarkıları dinleyelim. Güzel şeylerden bahsedelim elimizden geldiğince. Yani 9 mu 10 günlük tatilin arifesinde. Cuma gününde yine 2 saat boyunca burada beraberiz. Ve her zaman yaptığımız gibi günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Birine yorgunum dedim. Herkes yorgun dedi. Ona bir daha bir şey anlatmadım. Çünkü anladım ki bazı insanlar dinlemek için değil, susturmak için dinliyormuş. Mutlu günler Türkiye.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak. Hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Bilgi Sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak. Hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç, Edirne Kapı Avcılar hattı aralıklarla etkili. Tem'de Mahmut Bey İstoç, aksi yönde Bayrampaşa İstoç, tek yönlü Hasta Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar, Tem'de Kavacık Ataşehir yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. 30 yıldır dayanım. Sen beni hiç kısa kolluyla gördün mü? Görmedin. Niye? Bak, Bernardo Rapia, Anderson Silva, De Oliveira Junior. Şampiyon yapsın, dövmesini yaptıracağım dedim, yaptırdım. Ama pişman mıyım? Evet. Niye? Yani sözünden dönmesi ne kadar pahalıya mal oluyor biliyor musun? Artık 30 yaşındasın.
3: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, tutması zor sözler almadık. Taahhütsüz aylık 699.90 TL'ye internet, Türk.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: fiyatlarla. Uğur derin dondurucu.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak hava sıcaklıkları, Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyretmekte. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu aksiyonunda Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları oldukça etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksiyonunda Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
3: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
2: İnsan Vakfı.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
3: Birevim. Bu bilere özel masrafsız transfer avantajı.

Özenle seçilmiş lezzet, el yapımı sanat. Vin çikolatayla çalışanlarınızı ve sevdiklerinizi glutensiz Belçika çikolatasıyla şımartın. Vinçikolata.com

0: Türkiye'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres Enterprise.com.tr.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.
2: Merhaba.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak. Hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 21, İzmir 26, Bursa 22, Antalya 28 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyretmekte. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları oldukça etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar.

0: Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Özenle seçilmiş lezzet, el yapımı sanat. Vin çikolatayla çalışanlarınızı ve sevdiklerinizi glutensiz Belçika çikolatasıyla şımartın. Vin çikolata

En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Yaz Citroen'e avantajlarıyla geldi. Citroen'inizin polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
2: Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.